Mekkeliydi. Hapsedilmiş, işkencelere tabi tutulmuştu. Bir yolunu buluyor, Mekke'den Medine'ye kaçıyordu, Müslümanlara sığınıyordu. Muhtemelen Hudeybiye'nin şartlarını bilmiyordu. Medine'ye ulaşınca hedefine vardığını sanıyordu. Medine'de bir hareketlilik oluşuyordu. Müslümanlar Ebu Basir'in gelmesine çok seviniyorlardı. Bu olayın gelecek günler için büyük bir anlamı olabileceğini hissediyorlardı. Ebu Basir olayında Hudeybiye anlaşmasının bir şartının garip bir tecellisine tanık olacaklardı. Müslümanların aleyhine görünen bir madde giderek Müslümanların lehine dönüşüyordu. Ebu Basir radıyallahu anh Mekke'den kaçmıştı. Onu kendi yakınları mahkum etmişlerdi. İşkence ediyorlardı. Allah'ın dini, İslam'ı terk etmesini, tekrar atalarının dinine dönmesini istiyorlardı. Ebu Basir radıyallahu anh bir yolunu buluyor, Medine'ye kaçıyordu. Akrabaları hemen devreye giriyorlardı. Huneys bin Cabir'le Kevser ismindeki köleyi Medine'ye gönderiyorlardı. Bir de ellerinde mektup vardı. Medine'ye geldiklerinde mektubu Peygamber Efendimiz'e veriyorlardı. Mektupta Hudeybiye şartları hatırlatılıyordu. Mekke'den bir Müslüman Medine'ye sığınırsa tekrar Mekke'ye iade edilecekti. Bu şart hatırlatılıyordu. Ebu Basir radıyallahu anh'ın Huneys'le beraber Mekke'ye gönderilmesi gerektiği bildiriliyordu. Peygamber Efendimiz Ebu Basir'e, "Ebu Basir, bildiğin gibi biz Kureyşlilerle bir anlaşma yaptık. Anlaşmaya uyacağımıza söz verdik. Sözümüzde durmak dinimizin gereğidir. Sözümüzden dönemeyiz. Hiç şüphe yok ki Yüce Allah senin ve senin durumunda olan diğer Müslümanlar için bir çıkış yolu gösterecektir. Haydi şimdi kavmine geri dön," buyurdu. Ebu Basir radıyallahu anh, "Ya Resulallah, beni dinimden dolayı bana işkence yapanlara mı teslim ediyorsun? Beni dinimden döndürmeleri için onlara geri mi veriyorsun?" diye yürekleri dağlayan halini açık bir ifadeyle dile getiriyordu. Peygamber Efendimiz yapılacak bir şeyin olmadığını beyan buyuruyordu. Sahabe-i kiramsa, "Ey Ebu Basir, üzülme ve korkma. Allah senin için bir kurtuluş yolu yaratacaktır," diyerek ona gelecekte fethin çok yakın olduğunu, bir de "Allah senin için bir çıkış yolu yaratacaktır," diyerek ona dair özel bir işaret veriyorlar gibiydiler. Ebu Basir, Müşrik Huneys ve köle ile Mekke'ye gidiyorlardı. Zülhuleyfe'ye varmışlardı. Mola vermişlerdi. Ebu Basir Huneys'i gözünün ucuyla takip ediyordu. Bir fırsat kolluyordu. Nihayet fırsatı bulmuş ve Huneys'i öldürmüştü. Kölesi ise canını kurtarmak için tekrar Medine'ye kaçıyordu. Ebu Basir Huneys'in ve kölenin eşyalarını alarak Medine'ye geldi. Resulullah'ın huzuruna vardı. Ebu Basir radıyallahu anh, "Ey Allah'ın Resulü, sen üzerine düşeni yaptın. Verdiğin sözün gereğini yerine getirdin. Artık sana bir sorumluluk yok. Ben Allah'ın yardımıyla dininden döndürülmekten kurtuldum ve geri geldim," dedi. Ebu Basir yanında getirdiği eşyalardan beşte birini ayırdı ve "Ya Resulallah, beşte biri senindir," dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Basir'in ganimet olarak takdim ettiği beşte birlik eşyayı kabul etmedi ve "Şayet kabul edersem anlaşmaya uymamış olurum," buyurdu. Eşyanın Ebu Basir'e ait olduğunu beyan ettiler. Ebu Basir Medine'deydi ama orada kalması Hudeybiye anlaşmasına göre doğru değildi. Mekke'ye iadesi gerekiyordu. Huleys'le beraber gelen köleye Peygamber Efendimiz "İşte adamınız, onu al götür," buyurdu. Köle
Ebu Basir'in kendisini öldüreceğinden korktuğunu, bu nedenle götüremeyeceğini söyledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Basir'e Medine'de kalamayacağını, istediğin yere git buyurdular. Ebu Basir Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurundan ayrılıyorken, Peygamber Efendimiz keşke onun yanında başkaları da olsaydı buyurdu. Peygamber Efendimiz'in sözü Ebu Basir'in kalbinde yankılandı. Ebu Basir büyük bir sevinç içine girdi. Döndü, Peygamber Efendimiz'in deryalar misali gözlerine bir kez daha hasretle baktı. En kısa zamanda görüşebilme duygularıyla ayrıldı. Keşke onun yanında başkaları da olsaydı sözleri Ebu Basir'in kalbinde seher yeli gibi esiyordu. Bu bir muştuydu, bir müjdeydi. Gelecek günler nice güzelliklerle gelecekti. Peygamber Efendimiz'in sözlerinden dolayı Ebu Basir böyle algılıyor, böyle düşünüyordu. Ebu Basir Mekke yoluna düşüyordu. Zülhulefe bölgesine kadar geliyor, burada ağaçlık bir vadi olan İs Vadisi'nde karar kılıyordu. Burada kalabilirdi. Hatta burada uzun süre yaşayabilirdi. Ayrıca İs Vadisi Mekke-Şam arası ticaret yolunun üzerindeydi. Peygamber Efendimizin keşke onun yanında başkaları da olsaydı sözünü Hazreti Ömer Efendimiz de duymuştu. O mecliste Hazreti Ömer Efendimiz de vardı. Ömer Efendimizin gözleri bir anda ışıl ışıl yanıvermişti. Zira Allah'ın Resulü'nün ne kastettiğini hemen anlamıştı. Şimdi kulağı Ebu Basir'deydi. Ebu Basir'in İs Vadisi'nde olduğunu öğrenince Hazreti Ömer Efendimiz Mekke'deki müminlere mektup gönderiyordu. Onlara Mekke'den kaçmalarını ve İs Vadisi'nde Ebu Basir'le beraber olmalarını yazıyordu. Mekke'deki müminler büyük bir zafer müjdesi almışçasına sevindiler. Artık şimdi her biri yolunu bulup Mekke'den kaçıyor, buluşma yerleri ise İs Vadisi oluyordu. Ebu Basir'in yanıydı. Ayrıca o civardaki bazı kabilelerdeki Müslümanlar da İs Vadisi'ne geliyor ve Ebu Basir'e katılıyorlardı. Şimdi İs Vadisi'nde, yani Mekke-Şam arasında bir kuvvet oluşuyordu, bir birlik oluşuyordu. Sayıları 300'ü geçen bir kuvvet oluşuyordu. Bu büyük bir tehlikeydi. Mekke ticaret kervanları için bu durum hayati bir tehlike oluşturuyordu. Mekke müşriklerinin korktukları başlarına geliyordu. Ebu Basir ve arkadaşları Mekke kervanlarını vuruyor ve büyük vurgunlar gerçekleştiriyorlardı. Mekke-Şam ticaret yolu ciddi olarak tehlikeye düşüyordu. Mekke müşrikleri hiç hesap etmedikleri bir durumla karşı karşıya geldiler. Şimdi ne yapacaklardı? Oysa onlar Hudeybiye anlaşmasıyla çok rahat olarak ticaretlerini yapacakları, doğal hayatlarına döneceklerini sanıyorlardı. Ama Ebu Basir olayı onları şok ediyordu. Büyük bir sorunla karşı karşıyaydılar. Ne yapacaklardı? Bu sorunu nasıl çözeceklerdi? Neredeyse Şam'a gidemez olmuşlardı. Giderek ticari hayatları durgunlaşıyor, bir çıkmaza giriyordu. Mekke liderleri toplantı yapıyorlardı. Ebu Basir olayında Resulullah'ı suçlayamıyorlardı. Resulullah Hudeybiye anlaşmasına harfiyen uyuyordu. Onu suçlamaları mümkün değildi. Ama çözüm ne olacaktı? Ve mutlaka bir çözüm bulunması gerekiyordu. Mekke'nin öncüleri bir karar alıyorlardı. Bir çözüm üretiyorlardı. Peygamber Efendimiz'e kararlarını mektup olarak bildiriyorlardı. Ebu Basir ve arkadaşlarını Medine'ye alabileceğini, Hudeybiye anlaşmasındaki Mekke'den Medine'ye sığınanların Mekke'ye iadesi şartının da iptal edilmesini dile getiriyorlardı. Peygamber Efendimiz sevinç iklimine giriyordu. Şerefli arkadaşlarla beraber olacaktı.
hemen Ebu Basir radıyallahu anh'a mektup gönderiyordu. Mektup ulaşır ulaşmaz Medine'ye gelmesini istiyordu. Ebu Basir ve arkadaşları tekbir getiriyorlardı. Büyük bir sevinç halesi oluşuyordu. Ama derin bir yara vardı. Derin bir hüzün vardı. Ebu Basir çok hastaydı. Ağır hastaydı. Peygamber Efendimiz'den mektup geldiğinde mektubu öpüyor, kokluyordu. Mektupta Resulullah Ebu Basir'e "Gel, Medine'ye gel." buyuruyordu. Ebu Basir sevinçten ağlamaya başladı. Sevgiliden haber vardı. Haber, haberlerin en büyüğüydü. Sevgili gel diyordu. Sevinç içinde dalgalara dönüşüyordu. Ama Ebu Basir'in takatı dermanı kalmamıştı. Yürüyecek hali yoktu. Sanki cansız bir beden gibiydi. Bir tarafta sevinç, bir tarafta hüzün onu kuşatıyordu. Allah'ın sevgili Resulünü hayal ediyor ama kendinde zerrece mecal bulamıyordu. Ah, bir vuslat diye kalbinin derinliklerinden bir inilti geliyordu. Ama Ebu Basir gözlerini yumuyordu. Çevresindeki arkadaşları bu yiğit müminin ebedi aleme yürüdüğünü görüyorlardı. Ebu Basir'in cenaze namazını kılıyorlar ve İs Vadisi'ne defnediyorlardı. Bir öncü mümin dünyaya veda ediyordu. Asıl hayata yürüyordu. O İslam yolunda anadan ve yardan geçmişti. O İslam uğrunda anadan ve vatandan geçmişti. O asıl hayatın ahiret hayatı olduğunu çok iyi biliyordu. O bütün himmet ve gayretiyle hep asıl hayatı kazanmak için çırpınmıştı, gayret etmişti. Daha dün keşke onun yanında başkaları da olsa buyurmuştu sevgili. Bu söz kalplere yıldırım hızıyla ulaşıyordu. Mahzun kalpler birbirine koşuyordu. Kısa zamanda İs Vadisi'nde bir kuvvet oluşuyordu. Bu ordu 2 gün sonra kuvvetini gösteriyor, Mekke kervanları için büyük bir tehlike oluşturuyordu. Ama hastalık o nazenin bedenine girmişti. Gün gün onu yiyip bitiriyordu. Çok sürmüyordu ve bu dünyaya gözlerini kapatıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün bağrımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem deli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.

uzaktayım sanma, çok yakındayım. Goncası kırılmış güle sor beni. Yalnızım akşamda,

Rahmetin söz kesilmiş halisin sen. Tebessümünün kıvrımından okuyoruz sonumuzun sonsuzluğa aktığını. Susuşundan sonsuz denizlerin mavisini taşırıyoruz gönüllerimizin kıyısına. Eğik bir hurma dalı nezaketinde yırtıyorsun gözlerimizdeki perdeyi. Nabzımıza can oluyor dudağına değen heceler. Küllenmiş ümitlere köz sunuyor yağmur kokulu hecelerin. Tükenişlerimizin üzerine merhem diye dokunuyor şefkatli bakışın. Sessiz sızılarımızın yanağına bin teselli oluyor İnci dişlerini seyrettiğimiz gülüşleri. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Rahman'ın her şeye muhtaç olan yaratılmışlara şefkatle eğilişinin nur kavisi oluyorsun gönlümüze. Yüzü yerde gezen, umutları tükenmiş, utancına yenilmiş biz mücrimlerin kirpik uçlarına çiğ diye dokunuyorsun Gaffar'dan, Rahim'den, Tevvab'dan. Tutup yanağımızdan bir daha baktırıyorsun mütekellimin güneşler yakan, yıldız yıldız ışıldayan, çiçek çiçek fısıldayan muştu göğüne. Kendimizden ümit kesmişken biz kırık kanatlarımızı, umutsuz yakarışlarımızı nazlıyorsun merhametin kıblesinde. Senin gizli sorularına cevap diye geldi vahiy. Sen razı olmadın diye sessizliğe mevsimi geldi sözün. Sen derdine düştün diye nasiplendik kutlu söz ağacından. Sen aradın diye kalbimize yar oldu Kur'an. Sen gecede kalmak istemediğin için geldi sözün sabahı. Sen susadın diye türlendi şefkat sağına. Ah ki bilemedik, yağmur duasıymış meğer sancıların. Sonsuz bir yağmuru hak edermiş kalbinin tarlasında sakladığın umut çekirdekleri. Bahar rüyası görmüşsün bizim için sen. Melik'in mülkünde baş köşeye oturtuluşumuzun sebebisin sen. Bizsiz de edebilen, biz olmasak hiçbir şeyi eksilmeyen Subhan'ın vazgeçilmezi olduğumuza emin olduk senin yüzünden. Ehad ve Samed'in biriciği olduğumuza senin eteğine tutundukça inandık. Senin gül hatırına sulanırmış nice diken yeni öğrendik. Senin yanında durduk diye gül olmaya niyetlendik. Üzerimize titredikçe, kılımıza zarar gelmesin diye kendini paraladıkça sen, bildik ki nazlı bir misafir diye ağırlanıyoruz yeryüzünde. Sen ana yüreği gibi olup üzerimize kanatlarını indirdikçe kapısına vardık Rahman ve Rahim'in. Rauf ve Rahim'in arza düşen gölgesi diyebildikçe seni, çilekeş tebessümünde serinledik ebediyen. Öylece emin olduk izzetimizden. Öylece yüzümüzü kaldırdık yerden. Onca günahla kirlenmişken Rahman'ın umudu olduğumuzu bildik. Onca isyanımıza rağmen Rahman'dan umutlanabileceğimizi gördük sıcacık gözyaşlarında. Varlığımızı parçalayan talihsiz unutuş sen geldin diye son buldu. Nankörlüğün çirkin lekesi sen
yanımızda olunca temizlendi ellerimizden. Kibrin kokuşmuş gölgesi sen uyarınca çekildi üzerimizden. Değerimizi düşüren sahipsizlik, sözün ağırlığını omuzlarında taşıdın diye bitti. Sözün muhatabı sayıldık sayende. İstemesi önemsenenlerden olduk. Bize bizden yakın garibe komşu olduk. Bizi bizden önce seven Vedud'un göz bebeği olduğumuzu senin duruşundan anladık. Sevmeyi de sevilmeyi de senin durduğun, senin olduğun halde olmakla sahici kılabildik. Senin yanında oldukça günahları görülmeyesice, hataları yok sayılasıca Habib olabileceğimize ümitlendik. Ayaklarımızı yerden kestin işte. Bak ki çoktan miracına tutunduk. Senin kulluk sevdan sayesinde başımızı Mahbub-u Ezeli'nin yakınlığına koyabildik. Sen yüzünü döndün diye Kabe'mizi bulduk. Kıblemize dönebildik. Biri bildik. Biri çağırdık. Biri istedik. Biri söyledik. Çokça ilahların merhametsiz yüzünden, taştan tanrıların vefasız gözlerinden medet ummaktan vazgeçtik. Ümitlerimizi soğuran uçurumlardan ayağımızı çekebildik. Kalbimizi yakan ateşten parmaklıkların ardından senin şefkatli sözlerin sayesinde kurtulabildik. Cemil'in ışığını düşürdün yüzümüze. Latif'ten incelikler serpiştirdin gönlümüze. İnceliklerin çizgisine yakıştırdın bedenlerimizi. Yüzümüzü günahlardan temizleyecek, alnımızı ak edecek yönelişleri senin namazınla bulabildik. Sen seviliyorsun diye, senin en çok sevildiğin yerde olduk da Afuv'un, Rahim'in nazarında teselli bulabildik. Bağışlanırız hatırına ey sevgili. Yok sayılır kötülüklerimiz. Hatırlatılmaz günahlarımız. Öyle güzel, öyle özel, öyle tatlı, öyle severek bağışlanırız ki bağışlandığımızı da fark ettirmez bize Gafur-u Rahim. Utandırmaz bizi günahlarımızın hatırasıyla. Kendi gözlerimizin bile bize kınayarak bakmasına izin vermez. Unutturur bize de bir zamanlar günah.

Ben Antepliyim. Şahin imam. Mavzer omuzuma yük. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük. Hey, hey, yine de hey hey. Kaytan bıyıklarım, delişmen çağım. Düşman kurşunlarına inat köprü başında. Memleket türküleri çağıracağım. Bu dağlarda biz yaşarız. Bu dağlar bizim dağımız. Namusumuz temiz, bayrağımız hür. Analarımız, karımız, kızımız, kısrağımız burada erkekçe dövüşür. Bir bayrak dalgalanır Antep kalesi üstünde. Alı kanımdaki al, akı alnımdaki ak. Bayraklar içinde en güzel bayrak, düşüncem senden yanadır. Hep senden yanadır çektiğim kahır. Bu senin ülkende, senin gölgende. Düşmesin kara kalpaklar, kirlenmesin duvaklar. Korkum yok ölümden, kafirden yana. Alacaksa alsın beni şafaklar. Hey, hey, yine de hey, hey. Al bayraklar altında kara bir kartal gibi yaşamak ne güzel şey. Bir sır var bu mazerde, attığım gitmez boşa. Çıkmış bir eski savaştan, Türk'ün bir küçük karış toprak parçası için destanlar yazacağız yeni baştan. Yıktım toprağın üstüne bir sarı kurşunla birini. Çıktı karşıma biri. Çıktıkça çektim tetiği bismillahlarla beraber. Vurdum alnından kafiri. Bu kaçıncı kurşundur? Bu kaçıncı bismillah? Bu kaçıncı ölüdür? Bir türkü söylenir siperlerde her sabah. Vurun Antepliler, namus günüdür. Ben Antepliyim, şahinim am. Mavzer omuzuma yük. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük.

diriltir sarı saçlı kırılgan aynaları. Cesedini bir taşın oyuğunda bulurlar, kalbini bir çiçeğin çürüyen yaprağında. Onunla kabre giren örselenmiş duygular kutsal bir lale gibi yeşerir toprağında. Harami bir tufanı uyandırır yeniden, filintası sellere kapılır derelerde. Aşk odu bir yıldırım gibi düşer aniden, çeken bilir ki çare bulunmuyor bu derde. Ne atlar ne atlılar kuşanmıştır alevi, her kıvılcım bir tohum edasıyla gülümser. Unutulmak üzeredir masalların son devi, intihara meyleder, malihulyaya küser. Dünya şimdi bendegan ağacının meyvesi, karartılar gezinir bir dervişin yüzünde. Onun mağaralarda biriken soylu sesi, her kuşa kanat olur ömrünün son gözünde. Tutkusu erenlerin kitabında bir çera, son nefesi eritir dorukta kalan karı. Sisli hatırasıyla baharı bekleyen dağ, diriltir sarı saçlı

وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا

قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين

رحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون.

قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين.

اتقى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار

نعمل. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى

Hazreti Ayşe'nin dediği o zat öyle diyordu Ayşe. Karanlık gecelerde yüzü öyle parlardı ki vallahi biz iğnenin deliğine ipliği onun yüzünün aydınlığıyla sokardık. Böylesine aydınlatırdı.

0: Fussilet 29. Cehennemliklerin Duası. İnkar edenler, ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar,
1: diyeceklerdir.

istemem yalan dünyayı. Al beni yanına ya Resulallah. Bitsin artık, bitsin benim dünya sürgünüm. Bas beni bağrına ya Habiballah. Al beni yanına ya Resulallah. Al beni yanına ya Resulallah.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, değerli dostlar, yine Nur İklimi bir programda beraber bulmaktayız. Rabbim nasip ederse Mesnevi Nuriye mecmuasından Hubab kısmından inşallah okuyacağız. Rabbim istifademizi ziyade eylesin. Bu kısım müellifin kendi Türkçesidir. 1339 tarihinde Meclis-i Mebusan'a hitaben yazdığım bir hutbenin suretidir. Bismillahirrahmanirrahim. İnne's salate kânet alel mu'minîne kitâben mevkûte. Ey mücahidini İslam, ey ehli hallu akit, bu fakirin bir meselede 10 sözünü, birkaç nasihatını dinlemenizi rica ediyorum. Evvela şu muzafferiyetteki harikulade nimet-i ilahiye bir şükran ister ki devam etsin, ziyade olsun. Yoksa nimet şükrü görmezse gider. Nimet şükrü görmezse gider. Madem ki Kur'an'ı Allah'ın tevfikiyle düşmanın hücumundan kurtardınız, Kur'an'ın en sarih ve en kati emri olan salat gibi namaz, feraizi imtisal etmeniz lazımdır. Ta onun feyzi böyle harika suretinde üstünüzde tevali ve devam etsin. Saniyen, alemi İslam'ı mesrur ettiniz. Muhabbet ve teveccühünü kazandınız. Lakin o teveccüh ve muhabbetin idamesi şair-i İslamiye'yi iltizam ile olur. Zira Müslümanlar İslamiyet hesabına sizi severler. Salisen, bu alemde Evliyaullah hükmünde olan gazi ve şühedalara kumandanlık ettiniz. Kur'an'ın evamir-i kat'iyesini imtisal etmekle öteki alemde de o nurani güruha refik olmaya çalışmak sizin gibi himmetlilerin şeynidir. Yoksa burada kumandan iken orada bir neferden istimdadı nur etmeye muzdar kalacaksınız. Bu dünyayı deniye, şan ve şerefiyle öyle bir meta değil ki sizin gibi insanları işba etsin, tatmin etsin ve maksudu bizzat olsun. Rabian, bu milleti İslam'ın cemaatleri çendan bir cemaat namazsız kalsa, fasık da olsa yine başlarındakini mütedeyyin, dindar görmek ister. Hatta umum Kürdistan'da umum memurlara, devlet görevlerine dair en evvel sordukları sual buymuş. Acaba namaz kılıyor mu derler. Namaz kılarsa mutlak emniyet ederler. Kılmazsa ne kadar muktedir olsa nazarlarında müttehemdir. Bir zaman Beytüşşebab aşairinde isyan vardı. Ben gittim sordum, sebep nedir? Dediler ki kaymakamımız namaz kılmıyordu, rakı içiyordu. Öyle dinsizlere nasıl itaat edeceğiz? Bu sözü söyleyenler de namazsız hem de eşkıyaydılar. Hamisen, enbiyanın ekseri şarkta ve hükemanın alebi garpta gelmesi kader-i ezelinin bir remzidir ki, şarkı ayağa kaldıracak din ve kalptir. Akıl ve felsefe değil. Şarkı intibaha getirdiniz, fıtratına muafık bir cereyan veriniz. Yoksa sayiniz, çalışmanız ya hebaen gider veya muvakkat sat'i kalır. Sadisen hasmınız ve İslamiyet düşmanlığı olan Frenkler, Avrupalılar dindeki lakaytlığınızdan pek fazla istifade ettiler ve ediyorlar. Hatta diyebilirim ki hasmınız kadar İslam'a zarar veren, dinde ihmalinizden istifade eden insanlardır. Maslahat-ı İslamiye ve selamet-i millet namına bu ihmali amale tebdil etmeniz gerektir. Görülmüyor mu ki İttihatçılar o kadar harika azm-ı sebat ve fedakarlıklarıyla hatta İslam'ın şu intibahına da bir sebep oldukları halde bir derece dinde labalilik tavrını gösterdikleri için dahildeki milletten nefret ve tezif gördüler. Hariçteki İslamlar dindeki ihmallerini görmedikleri için hürmeti verdiler. Sabiyan, alem-i küfür bütün vesaitiyle, medeniyetiyle, felsefesiyle, fununuyla, misyonerleriyle alem-i İslam'a hücum ve maddeten uzun zamandan beri galebe ettiği halde alem-i İslam'a dinen galebe edemedi ve dahili bütün firak-ı dalle-i İslamiye'de birer kemiye-i kalile-i muzırra suretinde mahkum kaldığı ve İslamiyet metanetini ve salabetini sünnet ve cemaatle muhafaza eylediği bir zamanda labaliyane Avrupa medeniyeti habise kısmından süzülen bir cereyan-ı bid'at kerane sinesinde yer tutamaz. Demek alem-i İslam içinde mühim ve inkılapvari bir iş görmek İslamiyet'in desatirine inkiyat ile olabilir. Başka olamaz. Hem olmamış, olmuş ise de çabuk ölüp sönmüş. Saminen, zaaf-ı dine sebep olan Avrupa medeniyeti sefihanesi yırtılmaya yüz tuttuğu bir zamanda ve medeniyeti Kur'an'ın zuhura yakın geldiği bir anda lakaydane ve ihmalkarane müsbet bir iş görülmez. Menfice tahripkarane iş ise bu kadar rahnelere maruz kalan İslam zaten muhtaç değildir. Tavsiyan, sizin bu İstiklal Harbi'ndeki muzaffariyetinizi ve âli hizmetinizi takdir eden ve sizi canu dilden seven Cumhur-u Mü'mindir. Cumhur-u Mü'minindir. Ve bilhassa tabakayı avamdır ki sağlam Müslümanlardır. Sizi ciddi sever ve sizi tutar ve size minnettardır ve fedakarlığınızı takdir ederler ve intibaha gelmiş en cesim ve müthiş bir kuvveti size takdim ederler. Siz dahi evamir-i Kur'ani imtisal ile onlara imtisal ve istinad etmeniz maslahat-ı İslam namına zaruridir. Yoksa İslamiyet'ten tecerrüt eden bedbaht, milliyetsiz Avrupa meftunu Frenk mukallitleri avam-ı müslümine tercih etmek maslahat-ı İslam'a münafi olduğundan alem-i İslam nazarını başka tarafa çevirecek ve başkasından istimdad edecek, yardım bekleyecek. Aşiren bir yolda 9 ihtimali helaket. Bir yolda 9 ihtimali helaket. Tek bir ihtimali necat varsa hayatından vazgeçmiş mecnun bir cesur lazım ki o yola sülük etsin. Şimdi 24 saatten 1 saati işgal eden farz namaz gibi zaruriyat-ı diniyede %99 ihtimali necat var. Yalnız gaflet ve tembellik haysiyetiyle bir ihtimal zararı dünyevi olabilir. Halbuki feraizin terkinde 99 ihtimali zarar var. Yalnız gaflet ve dalalete istinad tek bir ihtimal necat olabilir. Acaba dine ve dünyaya zarar olan ihmal ve feraizin terkine ne bahane bulunabilir? Hamiyet nasıl müsaade eder? Bahusus bu guruhu mücahidin ve bu yüksek meclisin efali taklit edilir. Kusurlarını millet ya taklit veya tenkit edecek. İkisi de zarardır. Demek onlarda hukukullah, hukuk-i ibadı da tazammun ediyor. Sırr-ı tevatür ve icma tazammun eden hadsiz ihbaratı ve delaili dinlemeyen ve safsatayı nefis ve vesvese-i şeytandan gelen bir vehmi kabul eden adamlarla hakiki ve ciddi iş görülmez. Şu inkılab-ı azimin temel taşları sağlam gerek. Şu meclis-i âlinin şahsiyeti maneviyesi sahip olduğu kuvvet cihetiyle manayı saltanatı deruhte etmiştir. Eğer şeair-i İslami'yi bizzat imtisal etmek ve ettirmekle manayı hilafeti dahi vekaleten deruhte etmezse hayat için dört şeye muhtaç fakat anane-i müstemirre ile günde lakal beş defa dine muhtaç olan şu fıtratı bozulmayan ve lehviyat-ı medeni ile ihtiyacat-ı ruhiyesini unutmayan bu milletin hacat-ı diniyesini meclis tatmin etmezse bil mecburiye manayı hilafeti tamamen kabul ettiğiniz isme ve lafza verecek. O manayı idame etmek için kuvveti dahi verecek. Halbuki meclis elinde bulunmayan ve meclis sarıkıyla olmayan böyle bir kuvvet İnşikak-ı asaya sebebiyet verecektir. İnşikak-ı asa ise وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا ayetine zıttır. Zaman, cemaat zamanıdır. Cemaatın ruhu olan şahs-ı manevi daha metindir. Ve tenfiz-i ahkam-ı şeriyeye daha ziyade muktedirdir. Halife-i şahsi ancak ona istinad ile vezaif-i derufte edebilir. Cemaatin ruhu olan şahs-ı manevi eğer müstakim olsa ziyade parlak ve kamil olur. Eğer fena olsa pek çok fena olur. Ferdin iyiliği de fenalığı da mahduttur. Cemaatin ise gayrı mahduttur. Harice karşı kazandığınız iyiliği dahildeki fenalıkla bozmayınız. Bilirsiniz ki ebedi düşmanlarınız ve zıtlarınız ve hasımlarınız İslam'ın şeairini tahrip ediyorlar. Öyleyse zaruri vazifeniz şeairi ihya ve muhafaza etmektir. Yoksa şuursuz olarak şuurlu düşmana yardımdır. Şeairde tehavün zaaf-ı milliyeti gösterir. Zaaf ise düşmanı tevkif etmez, teşcih eder. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ni'mel Mevla ve ni'men Nasir. Evet, güzel bir hitabe. Birinci Meclis-i Mebusan'da Bedüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin gönüllü alay kumandanı olarak Kafkas cephesinde Sibirya'da esir düşüp daha sonra Meclis-i Mebusan'da davet üzere gelip dindeki o lakaytlığı görmesi üzerine bu hutbeyi irade etmiş. Yani bu millet dinle hayat bulmuş. Dinle kainata hükmetmiş, Kur'an'ın evamiriyle kıtadan kıtaya İslamiyet'in güzelliğini taşımış. Mayamızda İslamiyet'in özü olduğu için bu milleti ne kadar özünden ayırmaya çalışsan da millet ve devlet bir olup Allah'ın izniyle İslamiyet'in şairini her tarafta ilan edecek. Amenna, ümit varız. İstikbalde en gür sada İslam'ın sadası olacak inşallah. Evet, devam ediyoruz. İlem eyyuhel aziz, ey aziz kardeşim bil ki. İlem eyyuhel aziz, hakaiki imaniyeyi ispat için irad edilen bürhan ve delilleri tetkik ederken şu kocaman neticeyi bu zayıf, nahif delil intac edemez diye tenkidatta bulunma. Zira zafiyetiyle ittiham ettiğin o delilin sağında ve solunda bulunan takviye kuvvetleri ve kıtaları pek çoktur. Evet, İslamiyet'in sıdkına, doğruluğuna delalet eden şahitlerden, şehitlerden, bürhanlardan, delillerden, emarelerden her birisi o müdafaa meydanında arkadaşını himaye etmekle sıhhat raporunu imzalayarak sağlam olduğunu tasdik eder. O da onun ilim ve haberine ehli vukuf olur. Çünkü hakaiki imaniyede hedef sübuttur, nefi değildir. Sabit olan bir şeyi gösterenlerin biri bin gibidir. Zira sübutta gösterenlerin gösterme tarzları birbirine uygun ve muvafık olduğundan her birisi ötekileri tezkiye ve tasdik etmiş olur. Nefi cihetinde, nefi edenlerin şehadetlerinde tevafuk yoktur. Nefilerine mütehalif esbab gösterirler. Bunun için şehadetleri birbirinin sıhhatine delil olamaz. Çünkü tevafuk yok. Hakaki imaniyede delil ve burhan istemediğimiz kadar. Ama onları inkar noktasında ortaya atacağın bir delil, hani şu tabire benziyor. Bir Hindistan cevizini bir insan var dese, gösterse delilini ispat eder. İman hakikatleri de böyle. Ama biri de yok diyecek, dünyanın altını üstüne getirecek, o tezi çökertecek ya da o Hindistan cevizini ortadan kaldıracak. Bu da muhal, imkansız. Böyle o tezini ortaya koyacak. Hakaki imaniye her yerde kendini bariz bir şekilde ispat eder. İlem eyyuhel aziz. Bazen bir şeye şiddetli muhabbet o şeyin inkarına sebep olur. Ve keza şiddeti havf, korku ve gayet azamet ve aklın ihatasızlığı da inkara sebep olur. Yani bir şey muhabbetin derecesinde çıkarsa o şey inkara istinad edilir. Nasıl? İnsan mesela Allah için sevecek. Sevdiği her şeyi. Muhabbetullah'ta. Gençliğini Allah için sevecek. Ondan sonra Kur'an'daki sevginin istifade ettiği, gösterdiği yolda gençliğini muhafaza edecek. Yoksa o gençliği gençlik mecazi noktada severse o gençlik belli bir müddetten sonra elinden kaybolup gidecek. Dünya malı da varsa o da gidecek. Hiç Allah'a ısmarladım demeden gidecek yani. O zaman bir sefer ne olacak? Büsbütün her şeyi inkara teşebbüs edecek. Onun için her şeyi vasat manada sevmek, İfrat veya tefrit değil, muhabbeti Allah'ın sevdiği tarzda, gösterdiği tarzda, istediği tarzda yapmak gerekiyor. İlem eyyuhel aziz, Hanzele'nin çekirdeğinde, Hanzele ağacı mündemiş ve dahil olduğu gibi, cehennemin de küfür ve dalalet tohumunda müstetir bulunduğunu şuhudi bir yakin ile müşahede ettim. Ve keza nasıl ki hurmanın çekirdeği hurma ağacına hamiledir, aynen öyle de iman habbesinde de cennetin mevcut olduğunu hadsi kat'i ile gördüm. Çünkü o çekirdeklerin ağaçlara tahavül dönüşmesi ve inkılapları garip olmadığı gibi küfür ve dalalet manası da tazip edici bir cehennemi, ceza verici bir cehennemi iman ve hidayetle bir cenneti intac edeceğinde istibdat yoktur. Yani akıl bundan başka yol bulamaz. Yani sağ yoldan giden kanunlara, efendim nizamlara tabi olur, hayatını sırat-ı müstakimde, helal dairesinde ne yapar? Hayatını idame eder. Manayla barışık hayatını devam ettirir. Ama sol yoldan giden, zahiren bir sorgu yok, bir efendim rahatlık var, kimse karışmıyor ama işin hakikatinde ne var? Bir muhakeme var, bir mahkeme-i kübra var. Onun için cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. Onun için zalimler için yasasın cehennem demiş Bezuman Hazretleri. Yani o kadar insanların canına katledecek ve cennete hak edecek. Öyle bir dünya yok. O kadar insanın, günahsız sabi insanların canı hiçe sayılacak ve cehennem olmayacak. Böyle bir adalet yok. Cenab-ı Hakk'ın adıl ismine bu münafidir. Onun için Cenab-ı Hakk'ın adıl ismi her hak sahibine hakkını vermek adalet noktasında. Onun için zerre miskar iyilik de karşılık bulacak. Zerre miskal fenalık da ne olacak? Cezasız kalmayacak. İlem eyyuhel aziz, tohum olacak bir habbenin kalbi, yani içi delindiği zaman elbette sümbüllenip neşvine ma bulamaz. Ölür gider. Kezalik ene ile tabir edilen enaniyetin kalbi, Allah Allah zikrinin şua ve hararetiyle yanıp delinirse, büyüyüp gafletle firavunlaşamaz. Ve halık-ı semavat ve arza isyan edemez. O zikri ilahi sayesinde ene mahvolur. İşte nakşibendiler zikir hususunda ittihaz ettikleri zikri hafi sayesinde kalbin fethiyle ene ve enaniyet mikrobunu öldürmeye ve şeytanın emirberi olan nefsi emmarenin başını kırmaya muvaffak olmuşlardır. Kezalik kadirilerde zikri cehri sayesinde tabiat tağutlarını tarumar etmişlerdir. Yani estağfirullah, Cenab-ı Hak ne diyor? Ela bi zikrillahi tetmainnel kulub. Yani kalpler ancak Allah'ı anınca mutmain olur. Yani Allah kelamı her şeyden üstündür. İnsandaki o enaniyet mevhumun da tevazuya çevirecek yine Allah zikridir. Bunu da o yolda veli olan insanlar ve kul olan, Allah'a kul olan tabiri caizse, Cenab-ı Hakk'ın istediği tarzda yaşamayı tercih eden, sünnet-i seneyi kendine rehber eden, imanda, Kur'an'la bir hayat idame eden, bir ömür boyu idame eden bir insanda o zikri ilahi sayesinde ne olur? Arza isyan edemez, semavata değil mi? Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu her şeye ne der? Razı olur. Aler resi vel ayn der yani. Başım gözüm üstüne. İlem eyyuhel aziz, alemde her şeyin yüzünde hikmet eserleri göründüğü gibi en uzak, en geniş, en ince kesretin tabakaları üstünde de hikmet, ihtimam eserleri görülmektedir. Evet, kesret ve tekessürün müntehası ve neticesi olan insanın sayfe-i vechinde, cephesinde, cildinde, ellerinin içlerinde, kalem-i kader ile pek çok çizgiler, hatlar, nakışlar, nişanlar yazılmıştır. Malumdur ki insanın şu sayfelerinde yazılan o kelimeler, harfler, noktalar, harekeler, ruhu insanide bulunan manalara, maneviyatlara delalet ettikleri gibi fıtratında kader tarafından yazılan mektuplara da işaretleri vardır. Arkadaş, insanın geçen sayfelerine kaderin yazdığı haşiye, tesadüf ve ittifakın duhulüne bir menfez bırakmamıştır. Yani alemde her şey Cenab-ı Hakk'ın levh-i mahfuzunda, kader noktasında, iman-ı mübin ve kitab-ı mübin. Biri amel, biri kader. İkisi de yazılı. Bunu örnek olarak ne diyor? İnsanın sayfeyi ve içinde, cephesinde, insanın bütün her şeyi, ellerinin içlerinde, kalemi kader ile yazılan o çizgiler, o nakışlar, değil mi? Hepsi hatlar, nişanlar, bir harf, nokta, hareke, insanın ruhundaki bulunan manalara, maneviyatlara delil teşkil ediyor. Onun için kader tarafından yazılan mektuplar da işaretleri vardır. Yani biz onu okuma şeyimiz, selahiyetimiz olmadığı için insanın zaten en güzel şeyi nedir? Üstadımız ne diyor? Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşündükçe hayatından lezzet alır ve hayatından lezzet aldıkça da o hayatı ona dünyanın, yani ahiretin bir cennet fidanlık bahçesi olur. Yani insan alemindeki manayla, imanla, değil mi? Cenab-ı Hakk'a ne kadar yakın olursa o kadar o ruhu insani de manalarla, maneviyatlarla alay-ı illiğine, ubudiyeti kamil canibine çıkar. Çünkü Cenab-ı Hak bu yolu açık bırakmış. Yani buna örnek istersen 124 bin enbiyalar, 124 bin evliyalar, sıddıkınlar, değil mi? Muhaddisler, veli kullar, hepsi bunlara işaret ediyor. Bunun içinde alemde her şeyin yüzünde hikmet eserleri var. Ufacık bir zerrecik, kara ufacık toprağın içinde gözle görülmeyen endoskobiyle, mikroskobik olarak bir cihazla baktığımız zaman 1,5 gram kara toprakta 1,5 milyar canlının yaşadığını bize ne yapıyor? Mühendislik ilmi, biyoloji ilmi ne yapıyor bize? Biyokimya mühendisleri bize bunu ifade ediyor. Bakın ufacık bir zerrecik bir 1,5 gram kara toprak. Siz bunu düşünün. Yani dünyadaki bütün her şeyde Cenab-ı Hakk'ın en uzaktan, en genişten, en inceden bütün tabakalarda ne var? Kader ilminin cilvesi var. İlem eyyuhel aziz, şu dünya hayatına muhabbetle müptela olan bazı insanlar, o hayatın vücuda gelmesinden maksat ve gaye yalnız o hayata hizmet ve o hayatın bekası olup başka bir faydası olmadığını, yani fatır-ı hakimin zevil hayatta ve cevheri insaniyette vediye olarak koyduğu bütün cihazat-ı acibe ve teçhizat-ı harikanın seriyüz zeval olan şu hayatın hıfzıyla bekası için verildiğini zannediyorlar. Halbuki kaziye öyle olduğu takdirde kainattaki gayri mütenahi nizamların şehadetleriyle satı alemde görünen hikmet, inayet, intizam, ademe abesiyete olan delil ve bürhanların makusu olarak abesiyete, israfa, intizamsızlığa, ademi hikmete delil ve bürhan olmaları lazım gelecektir. İnsan dünya hayatındaki muhabbetle müptela olmuş. Onun dünyaya çağıran bütün her şey var. Nefis ve hevası, dünyanın suri güzelliği, efendim arkadaşları, değil mi? Ailesi, her şeyi insana o hayatın vücuda gelmesi için maksat, gaye, değil mi? Yalnız hayata hizmet edecek. Ve sonra o hayatın bekası. Yani başka bir faydası olmadan. Yani Cenab-ı Hakk'a verilmezse o nimetler, demek ki o insanın cevheriyetine ne olmuş? Vedia, emanet olarak koymuş bütün cihazatlar. Gözümüzü emanet vermiş, kulağımızı emanet vermiş. Teçhizat-ı harika, yani bir insanın hardal tanesinden daha küçük böyle bir hafızası var ama dünyayı içine alacak bir kapasitesi var. Yani öyle bir cihaz vermiş Cenab-ı Hak. Ve o bu hıfız, yani bu hayat da son bulacak. Öyle bir şey yok. Cenab-ı Hak bu dünyadaki verdiği numunelerle kainattaki bütün her şeye bir nizam koymuş. Bir şehadet noktasında bize göstermiş. Hepsinde bir hikmet var. Hepsinde bir inayet var. Bir intizam var. Değil mi? Hepsinde Adem-i Abesiyete olan delil ve bürhanlar. Makusu olarak abesiyete, israfa, intizamsızlığa, Adem-i Hikmet'e delil ve bürhan olmaları lazım gelecektir. Yani hepsinde bir ince bir hassas bir nokta var, bir püf nokta var. Cenab-ı Hak bunu ne yapmış? İnsana örnek olarak vermiş. Yani insanı büyütsen kainat, kainatı küçültsen insan. Yani bütün her şey insanın üzerine odaklanmış. Onun için muhabbetimizi Cenab-ı Hakk'a sarf etmemiz gerekiyor ki dünyadaki muhabbetimiz de baki olarak kalsın. Bize verilen bu hayat eğer sadece dünya hayatından ibaret olmuş olsaydı dünyamızdaki bütün her şey mana itibariyle son bulmazdı. Bunun en güzel örneği ölüm kapımızı gelip çalmazdı. Ama ölüm kapımızı gelip çaldığı için ölümde bir nimet var, bir rahmet var, görülmeyen bir Cenab-ı Hakk'ın değil mi? Bir şefkat eli var, tebdili mekandır, vazifeden paydostur, terhistir, %99 ahbabımıza bir kavuşma yeridir. Onun için biz hayatımızdaki o dünya muhabbetini sınırlamayacağız. Neyle sınırlamayacağız? Cenab-ı Hakk'a vermiş olduğumuz o muhabbeti daha da çoğaltacağız. Seveceğiz gençliğimizi Allah için. Efendim dünyayı Allah için seveceğiz. Efendim eşimizi Allah için seveceğiz. Dostlarımızı Allah için seveceğiz. Efendim baharı Allah için seveceğiz. Dünyayı Allah için seveceğiz. Ama dünya olduğu için değil. Dünyanın çünkü üç tane veçesi var. Bir, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin en güzel gösterildiği bir teşhir alanı dünya. Bahar mevsiminde mesela Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sı çok güzel bir şekilde tezahür ediyor. Yani bunu böyle çıkıp böyle tebdili mekan olarak şehrin dışında olan güzel böyle mera olan yerlere gidip bağ bahçe tarlalarda bunu daha güzel bir şekilde görürüz. İkincisi ahiretin tarlası. Yani burada tarladayız, çalışıyoruz, vazifeli bir memuruz, hizmetkarız. Değil mi? Onun için üçüncüsü işte bize en çok yanıltan nokta nedir? O da aldanma. Aldanma, mel'abâgâh, yanılma. Biz burada yanılıyoruz. Ama bu iki noktada sıkıntı yok. Cenab-ı Hakk'ın isimleri noktasında işte üstadımız ne diyor? Kalben terk dünyayı. Kesben terk etme. Çalışma, rızık noktasında, iyaşe noktasında, insanlara faydalı olma noktasında dünyayı böyle güzel bir şekilde idame etmemiz gerekiyor. Hayırlı bir şekilde. Evet, son olarak şurada iki tane yer var. Arkadaş, şu dünyevi hayatın faydaları pek çoktur. O faydalarından hayat sahibine tasarruf ve hizmeti nispetinde bir hisse ayrıldıktan sonra baki kalan gayeler, semereler fatır-ı hakime racidir. Evet, insan ve insanın hayatı, insan ve insanın hayatı Esma-i İlahiye'nin tecelliyatına bir tarladır. Ve cennette rahmet-i İlahiye'nin envaının cilvelerine mazhardır. Ve hayat-ı uhreviyenin harika ve gayri mütenahi semereleri için bir fidanlık veya bir çekirdektir. Demek insan bir sefine kaptanı gibidir. Geminin kaptanı gibidir. Sefinenin gayrı mahdut faydalarından kaptanın alaka ve hizmeti nispetinde kendisine verilir. Baki kalan kısmı sultana racidir. İnsan da sefine-i vücuduyla, vücuttaki o vücut gemisiyle alakası derecesinde o vücudun hayattar semeratından hissesini alır, mütebakisi Sultan-ı Ezeli'ye aittir. Cenab-ı Hakk'a aittir. Evet, kardeşlerim, son cümlem ilem eyyuhel aziz, dünyanın lezzetleri, zevkleri ve zinetleri, Halıkımızı, Yaratanımızı, Malikimizi, sahibimizi ve Mevlamızı bilmediğimiz takdirde cennet olsa bile cehennemdir. Dünyadaki lezzetler, zevkler, zinetler, Cenab-ı Hakk'ı bilmedikten sonra, onu tanımadıktan sonra bütün dünyanın sultanı da olsan hiçbir ehemmiyeti yok. Evet, öyle gördüm ve öyle de zevk ettim. Bilhassa şefkatin ateşini söndürecek marifetullah'tan başka bir şey var mıdır? Cenab-ı Hakk'ı bilmek, tanımak, evet, marifetullah olduktan sonra dünya lezzetlerine iştiha olmadığı gibi cennete bile iştiyak yeri kalır. Yani bana seni gerek, seni demiş Yunus Emre. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti her şeyin üstünde, marifetullah noktasında. Rabbim bu manaları alemimizde tefekkür edip yaşayan kullardan eylesin. Bizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin değerli dostlar. Bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse başka bir programda sizlerle buluşmak ümidiyle. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
7: Özbal Boya günün sözünü sunar.

Zühd, elleri mal ve mülkten, kalpleri mal ve mülk isteğinden uzak tutmaktır. Cüneydi Bağdadi radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
1: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi, sen de şisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi, sen de şimdi onları merhametinle kol.

Hazreti Hak bu asırda seni sultan etmiş. Hüsnü ahlakı hulusi sana ihsan etmiş. Almadın gerçi zahir hocasından dersi, okutup ilmiyle dün faikül akran etmiş. Nuru veçinde yazılmış, budur evladı nebi. Can gözüyle okuyanlar seni canan etmiş. Hali hazırda fuzuliliği tevfik kılıp, şiir inşa dilede kamil insan etmiş. Fazlını, kadrini takdir edemezler nadan. Zahiren insan iseler manada hayvan etmiş. Kim severse seni candan, o efendim mümin, seni rencide eden münkiri süfyan etmiş. Çok şükür Rabbime, candan severim sıdk ile ben, bu atayayı bana Halik-i Yezdan etmiş.

amellerle şükür, darendeyi ihya etti. Ehli tevhidin içinden seni kumandan etmiş. Seni vasfetmeye korkmaz da liyakat ne gezer? Sana karşı muhabbet anı gül.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onul kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
5: Hadi Gaziantep, kan ver, hayat kurtar. Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Kızılay İşbirliği ile bu yıl 17.si düzenlenen kan bağışı kampanyası 6, 7, 8 Mayıs tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecektir. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza spor ayakkabısı hediye. Unutmayalım, bağışlayacağınız bir ünite kan ile 3 canın hayatını kurtarabilirsiniz. Tüm halkımız davetlidir. Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Evşenül Kebir.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Ve

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey en iyi destek ve yardımcı olan, ey açık ve zahir olan, ey güvenilir olan, ey sağlam ve kuvvetli olan, ey güçlü ve sarsılmaz olan, ey gazap ve kahrı şiddetli olan, ey her şeye şahit olup görüp anlayan, gözetleyen, ey doğru kararlar veren, doğruyu bilen, tanıyan, ey her şey tarafından övülen, ey makam ve şerefi çok yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: al.
1: Ey şerefli arş ve makam sahibi, ey sağlam ve yeterli söz sahibi, ey yerli yerine ulaşan fazl ve ihsan sahibi, ey şiddetli tokat sahibi, ey cenneti vaat eden, cehennemi iade eden, ey uzaklık kendisine arız olmayan yakın, ey övgüye layık veli ve sahip, ey her şeyin üstünde şahit olan, ey kullarına zulmetmeyen, ey insana şah damarından daha yakın olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: olur.
1: Ey ortağı ve veziri bulunmayan, ey benzeri ve dengi olmayan, ey güneş ve nurlu ayı yaratan, ey sıkıntı içindeki fakirleri zengin eden, ey küçük çocukların rızkını veren, ey yaşlı ihtiyarlara rahmet eden, ey kurtarılmak isteyen korkanları kurtaran, ey kullarını gören, gözetleyen, ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan, ey her şeye, her işe kadir olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey sehavet ve nimetlerin asıl sahibi, ey fazl ve keremin sahibi, ey şiddet ve intikam sahibi, ey levh-i mahfuz ve kudret kalemini yaratan veya insanın ruhunda yazma sanatını ihsan eden, ey atomları, molekülleri ve havayı yararla yaratan, ey Arap ve Acem'e, Arap olmayan milletlere ilimleri ilham eden, ey zarar, hastalık ve elemi kaldıran, ey insan içindeki sır ve gizli gayeleri bilen, ey Kabe ve haremin sahibi olan, ey eşyayı yoktan yaratan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emhansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Allah'ım, senin şu isimlerini kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyi dengeleyerek adaletini gösteren, ey mevcudatın ibadet ve hizmetlerini kabul eden, ey mecbur olmadan mevcudata ihsan ve ikramda bulunan, ey bütün fiil ve işlerin sahibi ve sebebi olan, ey mevcudatı besleyen, onlara kefil ve sahip çıkan, ey mevcudatı meydana getiren, onlara şekiller veren, ey işlerinde ve zatında hiçbir kusuru olmayan, ey kainatı yaratan, gül gibi açan, ey mevcudattan iyi neticeler isteyen, ey bütün kainatın gayesi kendisi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey gücüyle nimet veren, ey imkanıyla ikram eden, ey lütfuyla muamele eden, ey kudretiyle aziz ve kavi olan, ey hikmetiyle takdir ve planlayan, ey tedbiriyle hükmeden, kanun koyan, ey ilmiyle tedbir alan, ey hilmiyle ceza veren, ey yüceliğiyle beraber aşağıda bulunan, yakınlaşan, ey yakın bulunmasıyla beraber yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: نجنا من النار.
1: Ey istediğini yaratan, ey istediğini yapan, ey istediğine hidayet eden, ey istediğini saptıran, ey dilediğini bağışlayan, ey istediğini azap eden, ey dilediğinin tevbesini kabul eden, ey anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren, ey yaratmada dilediği şeyi arttıran, ey rahmetini dilediğine mahsus kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya men lem yettehiz sahibeten ve la velada. Ya men la yuşriku fi hukmihi ahada.

0: bu.
1: Ey eş ve evlat edinmeyen, ey kimseyi hükmüne ortak etmeyen, ey her şeye bir plan ve miktar tayin eden, ey rahim olmaktan ayrılmayan, ey melekleri elçi kılan, ey semada burçlar meydana getiren, ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan, ey insanı sudan yaratan, ey her şeyi sayarak hesabını yapan, ey her şeyi ilmiyle kuşatan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerini vesile kılarak senden diliyor ve sana yakarıyorum. Ey fert ve yalnız olan, ey tek olan, ey bir olan, eşi ortağı olmayan, ey hiçbir şeye muhtaç olmayan, ey yüce ve şerefli olan, ey büyük izzet sahibi olan, ey çok çok büyük olan, ey en gerçek varlık kendisi olan, ey en faydalı zat kendisi olan, ey ebed her şeyiyle zaman üstü olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya ma'rufa men arafah.

0: نجنا من النار.
1: Ey kendisini tanıyanların tanıdığı, ey kendisine ibadet edenlerin mabudu, ey kendisine şükredenlerin meşkûru, ey kendisini ananların meskûru, ey kendisine hamd edenlerin mahmudu, ey kendisini isteyenlerin varlığı, ey kendisini birleyenlerce tanıtılmış olan, ey kendisini sevenlerin sevgilisi, ey arzulayanların rağbeti, ey kendisine yönelenlerin hedefi. Yani kainattaki irfan, ibadet, şükür ve zikirler, hamd, istek, muhabbet ve dini fikirler vacibül vücut bir varlığı ispat ediyor. Seni tenzih ve tesbih ediyoruz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: نَجِّنَا مِنَ النَّارِ.
1: Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan, ey kulların senasını saymakla bitiremediği, ey mahlukatın celalini vasfedemediği, ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemediği, ey zekaların sıfatlarına ulaşmaktan aciz kaldığı, ey fikirlerin kibriyasının hakikatine ulaşamadığı, ey insanların sıfatlarını güzelce tavsif edemediği, ey kulların hükmünü geri çeviremediği, ey her şeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya!

0: Ey kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi, ey tevekkül edenlerin dayanağı, ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren, ey müminlerin dost ve sahibi, ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı, ey bütün güçlülerden daha güçlü, ey bütün bakanlardan daha iyi gören, ey bütün ilim sahiplerinden daha alim, ey kederli biçarelerin kaçıp sığındığı, ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, senden başka ilah yok ki bize imdad etsin, eman ver bize, eman diliyoruz, bizi cehennem ateşinden kurtar. Yani kainattaki ve insanlık dünyasındaki aşk, tevekkül, hidayet, iman, zikir, güç, ibretli durumlar, ilmi gerçekler, korku ve dini duygular, gaybi ve maddi yardımlar, gayb aleminden Allah dediğimiz bir hakikati gösterirler ve bu gerçekler onun tecellisinin parıldamalarıdır.
1: Ve es'eluke bi esmaike ya mukrim, ya muazzim, ya munaim, ya mu'ti, ya muni, ya muhyi, ya mubdi'u, ya murdi, ya munci, ya muhsin. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, neccina minen nar.
0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak, onları kendime vesile ederek sana yalvarıyorum. Ey ikramıyla canlı cansız mevcudatı rızıklandıran, ey onları besleyerek büyüten, ey nimetleriyle onları bezeyen, ey onların hayati ihtiyaçlarını temin eden, ey kendi varlığıyla onları başka şeylerden müstani kılan, ey onlara hayat veren, hayatlarını devam ettiren, ey yeni yeni mevcudat ve durumları yaratan, ey mevcudatı güzel bir duruma getirip onları kendisinden razı eden, ey onları helaket ve kötülüklerden kurtaran, ey onları maddi manevi süsleyen, onlar için iyiliklerde bulunan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya kafiye kulli şey, ya kaimen ala kulli şey, ya men la yushbihuhu şey, ya men la yezidu fi mulkihi şey, يا من لا ينقص من خزائنه شيء يا من لا يخفى عليه شيء يا من ليس كمثله شيء يا من بيده مقاليد كل شيء يا من وسعت رحمته كل شيء يا من يبقى ويفنى كل شيء Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, neccina minen nar.
0: Ey her şeye karşı her şey için kafi olan, ey her şeyi kabzayı idaresinde tutan, ey hiçbir şey ona benzemeyen, ey mülkünde hiçbir şey artmayan, fuzuli bir şey bulunmayan, ey hazinelerinden hiçbir şey eksilmeyen, ey hiçbir şey ona gizli kalmayan, ey eşi ve benzeri olmayan, ey her şeyin kilidi onun elinde olan, ey rahmeti her şeyi kuşatan, ey her şey fani olduğunda kendisi baki kalan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey kendisinden başkası gaybı bilmeyen, ey kendisinden başkası kötülükleri gideremeyen, ey kendisinden başkası emir ve idare etmeyi sağlamayan, ey kendisinden başkası günahları mağfiret etmeyen, ey kendisinden başkası kalpleri çevirmeyen, ey kendisinden başkası mahlukatı yaratmayan, ey ondan başkası nimetleri tamamlamayan, ey ondan başkası yağmuru yağdırmayan, ey ondan başkası ölüleri diriltmeyen, ey ondan başkası gerçekten zengin etmeyen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena khallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilna cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir, bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet, iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

Ehli mahşer deşti Hayder'den içerken Kevser'i sen susuzun.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
2: Hadi Gaziantep, kan ver, hayat kurtar. Şahin Bey Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Kızılay İşbirliği ile bu yıl 17.si düzenlenen kan bağışı kampanyası 6, 7, 8 Mayıs tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecektir. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza spor ayakkabısı hediye. Unutmayalım, bağışlayacağınız bir ünite kan ile 3 canın hayatını kurtarabilirsiniz. Tüm halkımız davetlidir. Mehmet Tahmazoğlu, Şahin Bey Belediye Başkanı.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli kardeşlerim, İmam Suyuti rahmetullahi aleyh'in telif etmiş olduğu Camiü's-Sagir adlı kitaptan hadisi şeriflerimizi okumaya devam ediyoruz inşallah. Allah-u Teala okuduğumuz hadis-i şeriflerin bereketiyle bereketlenen kullarından eylesin. Hayatımıza tatbik eden, ihlasla amel eden kullarından eylesin. Bizleri Peygamberimizin havzının başında toplanan, onun sancağı altında toplanan kullarından, ümmetinden eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etani Cibriyülü, Cebrail aleyhisselam bana geldi. Fekale ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. İş ma şi'te. Dilediğin kadar yaşa. Ne kadar yaşarsan yaşa, ne kadar yaşamak istersen yaşa. Fe inneke meyyitun. Muhakkak ki sen bir gün öleceksin. Ve ahbib men şi'te. Dilediğin kimseyi, dilediğini sev. فَاِنَّكَ مُفَارِقُهُ Onunla ayrılacaksın muhakkak. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ Dilediğin ameli de işle, dilediğini de yap. فَاِنَّكَ مَجْزِيُّنْ بِهِ Onunla da mükafat göreceksin, karşılığını göreceksin. وَعْلَمْ بِلْ كِ اَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ Müminin şerefi قِيَامُهُ بِالْلَيْلِ Gece namaza kalkmasıdır. Gece namaz kılmasıdır, gece kıyamıdır, yani teheccüddür. Ve izzuhu, onun izzeti, şerefi de isti'nâuhu aninnâs, insanlara karşı mustani olmasıdır. Onlara karşı zengin davranması, onlardan bir şey isteyecek duruma düşmemesi, onlardan bir şey istememesidir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zımmında bizlere büyük bir nasihat. Biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefatına yakın ve ondan önceki bütün peygamberlere de aynı sual sorulmuştur, aynı istekte bulunulmuştur. Dünya hayatında devam mı etmek istersin yoksa Rabbinin huzuruna, Rabbine kavuşmak mı istersin diye sorulmuştur. Neticede gerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerek ondan önceki bütün peygamberler hep Allah-u Teala'ya kavuşmayı istemişlerdir. Neticede ne kadar yaşarsan yaşa, sonucu vefat etmektir. Dünyadan göçüp gitmektir. İşte Peygamberimiz de biliyorsunuz ila rafiqil ala, rafiqil ala o yüce dosta, yüce dosta demek suretiyle o da dünyada kalmaktan ziyade Rabbisine kavuşmayı temenni etmiş, o istekte bulunmuştur. Okuduğumuz hadisi şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam geliyor. Ve diyor ki ne kadar yaşamak istersen yaşa. Ama sonuçta öleceksin, vefat edeceksin, ruhunu teslim edeceksin, Rahman'a kavuşacaksın. Değerli kardeşlerim, bu dünya hayatı geçici. Biliyoruz ki hepimiz ölüp gideceğiz. Şu mezarda yatanlar bize bunun en büyük delili. Onlar da bizim gibi geziyorlardı, yürüyorlardı, yiyorlardı, içiyorlardı, gülüyorlardı, eğleniyorlardı. Acı tatlı günleri oluyordu ama hepsi göçüp gitti. Biz de gideceğiz. Bir gün bizim için de diyecekler. Burada falan yatıyor, falan adam vardı. Veya işte bizim de selamımızı okuyacaklar bir gün. Falan vefat etmiş diye. Bu nedenle ne yaparsak yapalım, netice sonu ölüm. Ölüme kendimizi hazırlamamız lazım. Ölüm için kendimizi hazırlamamız lazım. Hani Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a soruyorlar. Diyorlar ki, ya Ebu Bekir, hani mezar kazayım mı kendim için? O da diyor ki sen kendine mezar hazırlama, kendini mezara hazırla. Yani vefat edeceksin, sual sorulacak. O suallere nasıl cevap vereceksin ki orada artık geri dönüş, kurtuluşun da yok. Çünkü oraya giriş var, çıkış yok. Orada bir alem, berzah alemi, ilk alem, ölümden sonraki ilk kapı. Oraya giriş var, giriyorsun, kapı kapanıyor ama çıkışı yok. Kimse giren gelemiyor. O nedenle iyi hazırlanmamız lazım. Dünya hayatı geçici. bu dünyaya kimse kalmamış. Biz de bu dünyada kalmayacağız. Bakın peygamberimize bile bu hitapla hitap edilmiş. Ne kadar yaşarsan yaşa, neticede vefat edeceksin. Biz de baki kalacağımız alem için hazırlık yapmamız lazım. Zaten hadis-i şerifin devamında da bunu bize belirtiyor. Ve ahbib men şi'te. Ne kadar seversen sev, istediğin kadar sev, muhakkak ki fe inneke mufariquhu, o sevdiklerinden ayrılacaksın. Herkes sevdiğini terk ediyor, bırakıp gidiyor. Sen de bir gün bırakıp gideceksin ve biz de bu sevdiklerimizden ayrılıp gideceğiz. Bu nedenle sevgide de ölçülü olacağız. Ölçülü seveceğiz. O sevgimiz bizi Allah yolundan, Allah'ın dininden ayırmayacak. Sevgimiz bizi dünyaya meyletmeyecek, bizi ahirete meyledecek. Onun bir vesile olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Sevgide de ölçülü olacağız. Bu sevdiklerimizi de bir gün bırakıp gideceğiz. Veya onlar bizi bırakacak veya biz onları bırakacağız. Ve amel ma şi'te. Dilediğin ameli işle. Fe inneke meziyyun. Bundan da mükafatını göreceksin veya ceza göreceksin. Karşılığı neyse alacak. Bir insan iyilik yaparsa mükafatını alır, kötülük yaparsa da cezasını görecektir. Değil mi değerli kardeşlerim? Allah-u Teala öyle diyor. Kim zerre miktarı iyilik yaparsa, hayır işlerse onun karşılığını görür. Kim de zerre miktarı şer işlerse onun karşılığını görecektir. Zaten diyorlar ya, Kur'an-ı Kerim'de seni en çok korkutan ayet hangisidir diye bir alime soruyorlar. O da bu Zilzal suresinin son iki ayetini okuyor. Zerre miktarı hayır işleyen onun karşılığını görecek. Zerre miktarı şer ve kötülük işleyen de onun karşılığını görecektir buyuruyor. Ve alem enne şerefel mümini kıyamuhu billeyl. Bu çok önemli kardeşlerim. Gece namazına kalkma. Gece kalkıp Rabbinle baş başa bulunma. Farz namazlardan sonra en güzel namaz gece namazıdır. Teheccüd namazıdır. Bu nedenle bu namaza önem vermeye çalışalım. Herkesin uyuduğu zaman müminin kalkıp namaz kılması çok değerlidir. Çok önemlidir. Nasıl gece yıldızlar semada görülüyorsa, gece namaza kalkan insanların evlerindeki nur da melekler tarafından görülür. Allah evlerimizi bu evler haline getirsin. Bizi bu gece namazlarına kalkan ve daim olan kullarından eylesin. Çok önemli namaz, güzel bir namaz. Birçok kere övülmüş. Bu hadis-i şerifte de övüyor ki nedir? Müminin şerefidir. Muhakkak ki müminin şerefi gece namaz kılmasıdır, ayağa kalkmasıdır. Rabbisiyle beraber olması, onu anması, ona zikretmesidir. Niye herkes uykuda, herkes kendine rahatında, o kimse uykusunu terk ediyor, kimse yokken. Bir de gösteriş de yok. Kimseye gösterişe de yok. Ne yapıyor? Sadece Allah için kalkıyor ve Rabbisine ibadetle meşgul. Çok önemli bir şey. Allah bizi bu kullarından eylesin. Ve izzuhu isti'na'uhu aninnas. Onun izzeti, şerefi, güç ve kudreti de insanlara karşı zengin davranması. Zengin bir insan kimseden bir şey istemez. İhtiyaç da duymaz. Ve bu şekilde de kul zengin olur. Ayrıca zenginin özelliği başkasına da verir. İşte diyor, siz de böyle olun, bu da sizin izzetinizdir ve şerefinizdir diye Peygamberimiz buyuruyor. Allah-u Teala bu hadis-i şeriflerle amel eden kullarından bizleri eylesin. Diğer hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Atani Cibrilü, Cebrail aleyhisselam bana geldi. Fekale ya Muhammed'e, ey Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Kul, şöyle de. Kultu, ben de dedim ki diyor. Ve me ekulu, ne diyeyim, ne söyleyeyim. Kale, Cebrail aleyhisselam şöyle dedi. Kul euzu bi kelimatillahi tammatillati la yucavizuhunne berrun ve la facirun min şerri ma halaka ve zara'a ve bara'a ve min şerri ma yenzilu mines semai ve min şerri ma ya'rucu fiha ve min şerri ma zara'a fil ardi ve bara'a ve min şerri ma yahrucu minha ve min şerri fitenel leyli ven nehar ve min şerri külle tariqin yetruku illa tariqen yetruku bi hayr ya Rahman. Bunu oku diye Peygamberimize tavsiye etti. Bunun manasını toplu olarak vermek daha güzel olacağı için öyle vermeyi düşündük. Değerli kardeşlerim, bu duayı sabah akşam okumayı tavsiye ediyor Peygamberimiz. Kim ki diyor bu duayı sabah akşam okursa hem inatçı şeytanın tuzaklarına düşmez, onun tuzakları boşa çıkar ve hem kendisini haşerattı, başka bir şeydi, bunların şerrinden de korumuş olur. Diyor böyle bir şeyle karşılaşsa bile, olur da akrep soktu veya başka bir haşerat ona zarar verdi, o zararı büyük olmaz diye buyuruyor. İşte bunu okuyalım. Kitaplarda, dua kitaplarında hangisinde varsa onu da alalım. Okumaya gayret gösterelim. Çünkü çok önemli. Şeytanın tuzakları boşa çıkıyor ve bizi birçok şeylerden, beladan, musibetten, hayvan tehlikesinden de koruyor. Bu nedenle bu dualara ağırlık verelim. İşte burada şöyle buyuruyor. Yaratıklarının yoktan var edip icat ettiklerinin şerrinden, semadan inenin şerrinden ve ona yükselenin şerrinden, yere ektiğinin şerrinden ve ondan çıkanın şerrinden, gece ve gündüz fitnelerinin şerrinden, hayırla kapıyı çalan hariç her kapıyı çalanın şerrinden, Allah'ın iyinin ve kötünün dışına çıkamayacağı noksansız kelimelerine sığınırım. Ya Rahman. İşte bu duayı bol bol okuyalım. İnşallah faydasını da görürüz. Allah-u Teala bizi her türlü kötülükten, nefsimizin şerrinden, düşmanın şerrinden, şeytanın şerrinden ve her türlü mahlukatın şerrinden bizleri korusun ve muhafaza eylesin. Peygamberimiz de bizlerin korunması için bu şekilde duaları bizlere bildiriyor ki ona da Cebrail aleyhisselam bildiriyor. Nasıl korunmamız gerektiğini, ne okunmamız gerektiğini bizlere anlatıyor. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etani Cibrilü. Cebrail bana geldi. Şimdi değerli kardeşlerim, hadisleri telif eden İmam Suyuti rahmetullahi aleyh harf sırasına göre hadisleri derlemiş. Tabi kendisi aşağı yukarı 15-20 kitap arası hadis-i şerifleri derleyen kitaplardan almış ve bu şekilde güzel bir şekilde alfabetik olarak bizim önümüze sunmuş. Kendinin kitabında aşağı yukarı 11 bine yakın hadis-i şerif var ve eliften ye'ye göre, harf sırasına göre alfabetik bir sıra şeklinde güzel şekilde koymuş ve biz de güzel bir şekilde böyle okuyoruz. Yoksa diğer hadis kitaplarında böyle aramaya çalışsak bu şekilde alfabetik bulmamız mümkün değil. Ama Allah rahmet eylesin o değerli şahıstan, ne güzel hadis-i şerifleri böyle alfabetik bir şekilde sıralamak suretiyle bizim önümüze sunmuş ve bu şekilde gelen sıralamaya göre hem güzel bir şekilde okumuş oluyoruz hem de aradığımız hadis-i şerifleri, eğer biliyorsak Arapçasını, harf sıralamasını buluyoruz. Bu şekilde hadisleri bulmamız da kolaylaşıyor. İşte o yüzden elif harfindeyiz ve burada etani Cibril, yani Cebrail aleyhisselam geldi diye daha önce de okuduk. Bundan sonra da birkaç hadis daha var. Bu şekilde okuyacağız. Ve Cebrail aleyhisselam geldiği zaman peygamberimize şöyle buyuruyor. Fekale ya Muhammedu, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kün accacen bil telbiyeti, telbiyeyi getirirken yüksek sesle getir. O şekilde buyuruyor. Yani hacca giden kardeşlerimiz bilirler, umreye giden kardeşlerimiz bilirler. Bir kimse, bizim ihram yerimiz, mikat yerimiz, ihrama gireceğimiz yer Zulhuleyfe'dir. Medine'ye yakın bir yerdir. Oraya Hazreti Ali'nin kuyuları ismi de verilir. Genellikle oraya gelinir. Medine'ye uğrayan kardeşlerimiz orada ihrama girerler. Ama uçakla direkt gidiyorlarsa, Mekke'ye direkt gidecek olanlarsa o bölgeye gelirler. Zaten o bölgeye geldiği zaman gidenler bilirler, uçakta anons verilir. Yani ihram mahalline geldik, mikat mahalline geldik, ihrama girin, telbiyenizi getirin ve niyetinizi yapın diye uyarıda bulunurlar. Ama karayoluyla gidenler veya önce Medine'ye giden kardeşlerimiz de Zulhuleyfe mevkiine gelir. Orada zaten orada yapmışlardı, böyle banyolar var, duşlar var, mescit var, geniş bir yer. Kendi otelde de olabilir, orada da olur. Güzelce bir, bunlar müstehap olan şeylerdir. Abdest alır, gusül abdesti alır, ihrama girer. Biliyorsunuz erkekler bir üste vardır, bir altta iki parçadan oluşur, onu giyerler. Kadınların da ihramı kendi giydikleri elbiselerdir. Orada ne yapılır? Niyet edilir. Umreye veya hacca, hangisine gidiyorsa kişi niyet eder. O niyetten sonra telbiye getirir. telbiye getirmek gereklidir. İhramın gereklerinden birisidir Hanefi mezhebine göre. İşte telbiyeyi yüksek sesle getirirler. Yani kadınlar fazla seslerini yükseltmezler ama erkekler seslerini yükseltirler. Diğer yerlerde ses fazla yükseltilmez. Dua ederken olsun veya başka bir şekilde. Ama telbiye noktasında böyle bir izin verilmiş ki Allah tarafından gelen bir izin bu ki Cebrail aleyhisselam geliyor peygamberimize bildiriyor. Telbiyeyi getirin diyor. Tabii değerli kardeşlerim, telbiyenin çok faydaları var. Telbiye getirenler şunu unutmayacaklar ki hani peygamberimiz diyor telbiye getiren kimse hiçbir zaman telbiye getirmez ki kendisine müjde verilmesin. Ve tekbir getiren kimse hiçbir zaman tekbir getirmez ki ona müjde verilmesin. Sahabe merak ediyor. Ey Allah'ın Resulü, o müjde cennet midir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de evet diye buyuruyor. Yani bu nedenle telbiye getirmek çok büyük faziletlidir ve cenneti kazandıracak bir ameldir. Yine peygamberimiz diyor ki telbiye getirirse bir mümin lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek diye bunu söylediği zaman, yani Allah'ım emrindeyim, buyur Allah'ım emrine amadeyim, senin şerikin yok, senin ortağın yok, nimet de sendendir, her şey sendendir, senin şerikin yok, hamd da sana mahsustur diyor. Bu bir şiardır, bu bir akitleşmedir, bir ahitleşmedir ve var olan ahitleri bildirmedir. İşte bu nedenle telbiye geldiği zaman her ağaç, taş ne varsa peygamberimiz öyle buyuruyor, sizinle beraber telbiye getirir diyor. Kuru ot, toprak hepsi diyor sizinle beraber telbiye getirir buyuruyor. Böyle de bir manevi hava ve atmosfer oluşuyor. Allah-u Teala bunun şuurunda olan kullarından eylesin. İşte burada peygamberimize buyuruyor. Sonra da diyor ki seccacen bi nahril budni ve bir de diyor kurban kes, kan akıt. Yani hacca gittiğin zaman telbiye yüksek sesle getir, bir de kurban kes diye buyuruyor. Allah-u Teala o güzel yerlere gitmeyi ve o güzel mekanlarda gereği gibi amel etmeyi ve annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz dönmeyi nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Züht, elleri mal ve mülkten, kalpleri mal ve mülk isteğinden uzak tutmaktır. Cüneydi Bağdadi radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

yaratmış canını Muhammed'in. Aleme rahmet saçmış adını Muhammed'in. Muhammed bir denizdir, alemi tutup durur. 70.000 peygamberin gönlünde Muhammed'in. Hakkın arslanı Ali, sağında Muhammed'in. Hasan ile Hüseyin, solunda Muhammed'in. Yılda 70.000 hacı, her biri niyet eder, varıp ziyaret eder, ravzasın Muhammed'in.

aşkı dare çeken vefasız Leyla'sıdır. Üç perinin girdiği bir havuz kenarında saçlarının buğsekar kıvamına dalmışım. O süt beyaz tenleri güneşin cilasıdır. Her biri bir yiğidin ölümsüz hülyasıdır. Bilmem neden hepsinin uzağında kalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. İbrişim bir korku var havuzun civarında. Tedirgin elbiseler içinde bunalmışım. Gözleri yadellerde ruhumun sılasıdır. Pırlanta gülüşleri gecenin belasıdır. Meğer ben de bir sefil, bir tozlu masalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. Hüznü tutuşturdular yanılgı diyarında. Kuruyan bir ağacın gövdesinde dalmışım. Bu sevda bir böceğin sümbüle sevdasıdır. Her yıldırım ağlayan bir devin nidasıdır. Çıplak omuzlarıma ağır bir yük almışım.

0: Davet Radyo. Şimdi reklamlar. Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
1: Her bayram aynı soruyu hatırlarız. Bir kurban kesilir ve bir şey tamamlanır sanırız. Ama kurban sadece kesilen midir? Yoksa kurban insanın en sevdiğinden verdiği bir parçası mıdır? Hazreti İbrahim'in önünde bir İsmail vardı. Peki ya senin? En çok neye bağlıysan, en çok neyi tutuyorsan, belki de senin kurbanın odur. Çünkü kurban sadece bir hayvan değil, bir vazgeçiştir, bir teslimiyettir. O halde bu bayram senin kurbanın ne? Vuslat Derneği, bir vazgeçişle, bir teslimiyetle kurbanını Allah'a ulaştırana selam olsun. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
2: Hadi Gaziantep, kan ver, hayat kurtar. Şahin Bey Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Kızılay İşbirliği ile bu yıl 17.si düzenlenen kan bağışı kampanyası 6, 7, 8 Mayıs tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecektir. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza spor ayakkabısı hediye. Unutmayalım, bağışlayacağınız bir ünite kan ile 3 canın hayatını kurtarabilirsiniz. Tüm halkımız davetlidir. Mehmet Tahmazoğlu, Şahin Bey Belediye Başkanı.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm İrtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilcinar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Züht, elleri mal ve mülkten, kalpleri mal ve mülk isteğinden uzak tutmaktır. Cüneydi Bağdadi radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Kitaptır yiğidim azığımız, hicrandır. Mirasımız mahkumdur, mahzundur, perişandır. Gene de yese düşme yiğidim, imtihandır. Filizlenen her ölüm mazlumlara nişandır. Ne gönüllerde sevinç, ruhlarda beyaz kaldı. Ufka bir bak, ilerle, inkılaba az kaldı. Ülkemden hatırıma hep sefiller geliyor. Bin yüzlü ebreheler, karafiller geliyor. Şimdi devran değişti, ebabiller geliyor. İbrahim bahçesinden taze güller geliyor. Alemde duyulacak kutlu bir avaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Çöküyor sırtımızda yükselen vahşi duvar. Heykeller kırılıyor, dökülüyor mumyalar. Toprağın sinesinde umut var, heyecan var. Okşadığın her kökten fışkırıyor bir bahar. Buzlar çözüldü, kıştan kuru bir ayaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Gözlerin ayet ayet büyüyen bir bebektir. Ellerin sokaklarda uçuşan kelebektir. Sana rehberlik eden ne cindir ne melektir. O bir insan-ı kamil, mücella bir dilektir. Ondan bize ebedi sürecek bir haz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Bulanık akan sular durulacak yeniden. Gökyüzüne direkler vurulacak yeniden. Saadet menziline varılacak yeniden. Çağlar üstü bir nizam kurulacak yeniden. Cehaletin elinde lanetli bir saz kaldı. Ufka bir bak yiğidin, inkılaba az kaldı. Bu kan kokan coğrafya, bu çığlıklar senindir. Bu gözü yaşlı tarih, hıçkırıklar senindir. Yeryüzünde çiğnenen bütün haklar senindir. Prangalı hükümler, aydınlıklar senindir. Yıllardır uygarlıktan sana hep enkaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Mahzenlerde beklemek ziyan artık yiğidim. Fecri sadık vaktidir, uyan artık yiğidim. Ateşlere girsen de dayan artık yiğidim. Hakikate dönüyor rüyan artık yiğidim. Zalimler için karar verildi, infaz kaldı. Ufka bir bak, ilerle, inkılaba az kaldı.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hadi Gaziantep, kan ver, hayat kurtar. Şahin Bey Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Kızılay İşbirliği ile bu yıl 17.si düzenlenen kan bağışı kampanyası 6, 7, 8 Mayıs tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecektir. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza spor ayakkabısı hediye. Unutmayalım, bağışlayacağınız bir ünite kan ile 3 canın hayatını kurtarabilirsiniz. Tüm halkımız davetlidir. Mehmet Tahmazoğlu, Şahin Bey Belediye Başkanı.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm İrtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Kardeşlik hissemiz kurban. Kardeşliğimiz kurbanla kuvvetlensin. Bu bayram kardeşlikte buluşalım. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Anam, mektubun geldi. Bugün Haziran. Kimselere gösteremediğim ak saçlarının kıvrımlarından haberim geldi. İki damla gözyaşın sarı kağıtta. Çok bakarsın yağmur yağında, ıslak ve buğulu camların ardından bilirim. Bilirim acı nasıl da toprak olur, oturur adam yüreğine. Ne var yani işte, iyiyim diyorum ya, inan olsun iyiyim anne. İnsan gerçekten iyi oluyor iyiyim dedikçe. Bak, bak üzülme, yazıyorum bir daha. Ne olur üzülme, üzülmüyor analar. Oğulları üzülme dedikçe. Üzülmüyor analar, oğulları üzülme dedikçe.

0: Ya Cabir, ya Cabir, ya Cabir.
1: Sen kudretinle her işi düzeltirsin. Sen rahmetinle her acıya şifa verirsin. Sen hikmetinle her hatayı düzeltirsin. Sen cebrinle her zerreyi yönlendirirsin. İşlerimi yola koy. Acılarıma şifa ol. Hatalarımı bağışlayıcı ol. İsyanlarıma engel ol. Engel ol. Engel ol.
0: Ya Aziz.
1: Sen azizler azizisin. Sen izzet ve büyüklükte eşsizsin. Sana secdem sultanlığımdır benim. Secdelerimle aziz eyle beni.
0: Ya Emced.
1: Sen izzet ve şerefte benzersizsin. Sen üstünlük ve yücelikte benzersizsin. Sen yüceler yücesisin. Sana kul olmakla yücelt beni.
0: Ya Hakim.
1: Her şey senin hükmün altındadır. Senin hükmünle döner feleğin çarkları. Her şeyin dizgini senin elindedir. Senin hükmünle sürer kalbimin kıpırtıları. Her işin başı, sonu, ortası senin elindedir. Senin hükmünle can verir nefesler. İmkansızı mümkün eylemek senin işindir. Senin hükmünle söz olur heceler. Zıtlıkları yok etmek senin elindedir. Senin hükmünle kül olur ateşler. Hakim sensin. Hüküm senindir. Senin emrinle kul olur nefisler. Başkalarının korkusundan kurtar beni. Sana dayanıyorum. Sebeplerin kalabalığına bırakma beni. Sana yakarıyorum.
0: Ya Kahir.
1: Senin kahrınla karanlıklar alemi, gündüzü siyah kefeniyle sarıp sarmalar. Senin kahrınla kışın beyaz kefeni, ölmüş yerin yüzünü örtüp saklar. Senin kahrınla insan toprağa girip unutuşa yuvarlanır. Senin kahrın dilediğince tecelli eder. Dilediği yeri cehennem yapar. Cehennem yapar. Senin kahrınla herkes haddini bilir. Dağlar denizlere yer açar. Senin kahrınla zıtlar buluşur. Ateş serinler, taş yumuşar. Haddimi bilenlerden eyle beni.
2: Ey Muhammed! Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu zamanında açığa ancak O çıkarır. Göklerin ve yerin ağırlığını çekemeyeceği o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmez.

Karanlık çökmüş. Sineler ürkek ve tedirgin. Gözler yere mıhlanmış. Düşünceler savruk ve karmaşık. Bir karmaşa var sanki yüreklerde. Düğümlenmiş. Çözümünü bekleyen bir karmaşa. Çağrıların ve çarelerin son deminde. Göğün bir dumanla kaplandığı o gün yeryüzü sarsılmıştır. Dağlar yürüyüp savrulmuş, denizlerse kaynaştırılıp karaları boğmuştur. O gün insan çaresizlik içinde "Rabbimiz, bu azabı ne olur üzerimizden kaldır, artık inananlardanız" der. Korkudan, çaresizlikten secdeye kapanıp af diler. Yalvarmalar, yakarmalar nafiledir. Zaman dolmuş, insana ve dünyaya tanınan mühlet son bulmuştur. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve ahengin bozulduğu zamandır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. O an, bütün peygamberlerin mutlaka bir gün geleceğini haber verip, insanları sakınmaları hususunda uyardığı, korkuttuğu, dünyaya ait son zaman dilimidir. O an, dehşetli ve acıklı kıyamet anıdır. Gökte insanı sağır eden bir gürültü. Etraf karanlık mı karanlık? Güneş dürülmüş, yıldızlar sönmüş, insan korkudan deliye dönmüştür. Şaşkın ve şaşırmış bir halde sağa sola koşarak, "Ne oluyor böyle? Kaçacak yer neresi? Yok mu?" diye acı içinde feryat ederken, yakarışlar birden bitmiş, sesler tükenirken, diller, kalpler titreşmiştir. Dünya sallandıkça insan sallanır. Dünya savruldukça insan da savrulur. Zaman kavrulur, insan kavrulur. Önceden haber verilen ama hep ihmal ve inkar edilen bu an dehşetli kıyamet anıdır. Hayretle ve korku içinde insan gözünü gök kubbeye çevirmiştir. Gök yarılıp gül gibi kızarmış, yağ gibi erimiştir. Gözler kamaşmış, insan adeta bir sarhoş gibi ne yapacağını bilmez bir halde korkudan nefes nefese, titreyerek ve ağlayarak secdeye eğilmiştir. Titreyen diliyle ve bedeniyle "inandık, iman ettik, bildik Allah'ım" demiş ama yerin sallanışı bitmemiştir. Zaman ve mekan düğümlenmiştir. Etraf alev alevdir. Korku alev alevdir. Yanansa insandır. An, kıyamet anıdır. An, kıyamet anıdır. Dağlar atılmış bir yün gibidir. Yer sarsıldıkça sarsılmış, dağlar ufalandıkça ufalanmıştır. Her taraf toz dumandır. Herkeste bir korku, herkeste bir feryat. Kimse birbirini tanımıyor. Kimse birbirini sormuyor. İnsan şaşırmış, ileri geri koşturuyor. Analar bebelerini unutmuş. Babalar kimseyi, hatta evlatlarını dahi tanımıyor. Zaman, ölümün öldürüldüğü zamandır. Vakit, dünyanın bugüne kadar tanımadığı, görmediği, bilmediği, dehşetli, en korkunç vakittir. An, hiç kimsenin beklemediği kıyamet anıdır. Tura, yayılmış ince deri üzerine yazılmış kitaba, mamur eve, yükseltilmiş tavana ve kaynayan denize andolsun ki Rabbinin azabı hiç şüphesiz gelecek.

0: Uykular bölünmüş. Dünyaya ait beklentiler artık anlamını yitirmiştir. Ay ve güneş bir araya getirilmiş, yabani hayvanlar dahi korkudan bir araya toplanmışlardır. Kainatın düzeni değişmiş, korkunç gürültüler arasında insan pervaneler gibi sağa sola savrulmuştur. Kaçacak ne bir dağ, ne de kıyısına sığınılacak bir deniz vardır. Ne sarayların, ne de sığınakların koruyacağı, ne de orduların savuşturabileceği bir azap kuşatmıştır insanı. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve de çırpınma zamanıdır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. Ay yarılıp denizler kaynaştırılmıştır. Yıldızların ışığı giderilmiştir. Gök ve yer ağırlığını çekememiş, insan, evet insan çaresizlik içinde, kolay olmayan zorlu bugünde, ne oluyor böyle, bu da ne, aman Allah'ım, ansızın, haber vermeden, kapıyı çalmadan gelen bu korkunç gürültü, bu azap da ne böyle, nereden çıktı birdenbire demiştir. Demiştir de artık sura üflenmiştir. Hayat bitmiş, nefesler tükenmiştir. Korku ve ıstırap yerini yeni bir bekleyişe terk etmiştir. Dünya düğümlenmiş, insan düğümlenmiştir. Dünya ölürken mahşer doğmak üzeredir. An kıyamet anıdır. Vakit, dünyanın doğumundan beri beklediği vuslat vaktidir. Ayarların, ölçü ve tartıların, varılmış yargıların, sapmış ve sapıtmış şeytan ve insanların, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların hesap anıdır. Zaman, ölümün öldürüldüğü, iman ve inkarın hasat zamanıdır. An, dehşetli kıyamet anıdır. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Hayır, nedamet çeken nefse yemin ederim. İnsan, kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet, biz onun parmaklarını yeniden düzenlemeye kadiriz. Ama insanoğlu, ileride suç işlemek ister de, kıyamet günü ne zamanmış der. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan, kaçacak yer neresi der. Hayır, bir sığınak yoktur. O gün varılacak tek yer, Rabbinin huzurudur. O gün, insana sunduğu ve geriye bıraktığı ne varsa bildirilir. Özürlerini sayıp dökse de, insanoğlu artık kendi aleyhine bir delildir.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Züht, elleri mal ve mülkten, kalpleri mal ve mülk isteğinden uzak tutmaktır. Cüneydi Bağdadi radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Rüveyda, fezayı bağlayarak yorgun kanatlarına bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdın beni. Geçerek birer birer sürgün kanyonlarını, derbeder koşup geldin mışıldayan tahtına. Yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı, yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı, yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana koşup geldim. İliştir beni memnu bahtına. Adını söylemek istemiyorum. Her hecesi amansız bir kor dudaklarımda. Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım, ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Rüveyda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler çığlığımın atar damarlarından. Hangi yıldızdır bilmem gözlerin, kayar da üzerime Rüveyda. Önce tuhaf bir deprem yayılır bedenime, sonra açılır önümde ıstırap vadileri. Silik renkleriyle adımlarıma çözülmeye yüz tutan bir mazi mühürlenir. Hayalin bittiği menfeze doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız mekansız nefese doğru. Uslanmaz bir yürek taşıdığıma dair yaygın bir kanaat dolaşır aynalarda. Oysa Rüveyda, baştan başa ben Kevser akan, gül kokan bir kalbin filiziyim. Kitaplara sürdüğüm kapkara lekelerden bir anlatsam nasıl utandığımı, bir doğrulsam eğildiğim yerlerden ağırır tan yerini lüferlerin. Alaca bir at koşar içimde, ezer toynaklarıyla anılarımı. Sular köpürmemeliydi Rüveyda, kırılmamalıydı ıslak dalları hasret selvilerinin. Ben zehire alışkınım, şerbete değil. Rüyalar nefret eder avare duruşumdan, kabuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber, ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş, yargılamak için zeval kayıtlarını inkılap bekliyorum. Hangi umut çiçeğidir bilmem ellerin, uzanır da gönlüme Rüveyda. Derinden bir ok saplanır bağrıma, beynimi çağıran bir sese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız mekansız nefese doğru. Varlığın cinayettir memleketinde işlenen, akıtır kanını asil pehlivanların. Yokluğun sükunettir, kuşatır evrenimi. Varlığın ve yokluğun ölümüdür bahar. Artık eskisi gibi bakamıyorsun. Göklerinde bir Belkıs otururdu Rüveyda. Binlerce gök kuşağı olurdu kirpiklerin. Güneş bir anne gibi dururdu başucunda. Artık dokunamıyor kâkülün bulutlara. Karalara bürünmüş saçlarında dolunay. Ben bu kadar zulme layık mıyım Rüveyda? Hangi ressamı vurur bilmem endamın, sarar da benliğini. Ben beni tanımam kaldırımlarda. Kafesleri yutan kafese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız mekansız nefese doğru. Kırmızı bir kurdela bağlayarak alnına, duydun mu orkideye dua eden birini? Bu ısmarlama yüzler yok mu Rüveyda? Bu yapmacık bebekler, gözyaşı akıtırken gülenler yok mu? Beni kahrediyor geceler boyu. Hangi çağın gelişidir bilmem gülüşün, soluk bir dünyanın mezarlarına gömerek gurbetimi. Kapadı karanlığa yesriyip kapılarını. Meydan okuyuşun çağın ordularına bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır. Doruklardan öte hevese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız mekansız nefese doğru. Yasını tutuyorum kararttığım düşlerin, yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda. Amansız bir ütopya üfleyen pencereler lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi. Önümde haksızlığın hesaba çekildiği, hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer. Arkamda kare kare ömrümü belirleyen, hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler. Söyle, nasıl aşarım pişmanlık dağlarını? Yeniden bir Nil olup taşar mıyım çöllere?
Kim giydirir başıma tacını nihayeti? Kim takar bileğime hürriyet künyesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Rüveyda, seziyorum, tahammülün kalmadı. Ama dur, boşaltayım bütün çığlıklarımı. Asırlardır köhne barınaklarda küflenen, çürüyen çığlıklarımı. At vuruldu, içim paramparça Rüveyda. Gölgelerin ardına sakladım kusurumu. Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gibisin. Ben burada damla damla eriyip akıyorum. Yine de çiğnetemem kimseye gururumu. İstenmediğim yeri sessizce terk ederim. Hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu. Mahzun bir derviş gibi boyun büker giderim.

Ey kerem sahibi yüce peygamber, vakit tamam diye gelince haber, bilinmez diyara başlar bir sefer. Bunca ağır yükle bilmem ne derim, o gün senden başka kime giderim? Müntekim ismiyle Rabbim tecelli ederse bizlere sensin teselli. Şefaat kânisin, özünden belli. Arz et halimizi ulu Allah'a, güçlük mü var canım sen gibi şaha? Bu yalın gerçeği bilenler bilir, senin ilmin levh-u kalemden gelir. Kereminden dünya ahiret feyz alır, müştakız feyzine ya Resulallah. Arınsın ruhumuz, sun şeyen lillah. Kesme ümidini, gel etme ahva. İşlemiş olsan da bir nice günah, affeder hepsini, gafurdur Allah. El aç dergahına seherde erken, ürpersin vicdanın dua ederken. Huzuruna boyun büküp gelince, coşturur deryayı rahmeti bence. Rabbim o rahmeti taksim edince, günahlara göre taksim yapılır, en çok payı ondan asiler alır. En çok payı ondan asiler alır. Düşündükçe artık

Lütuf senin, kerem senin, suç benim. N'olur Rabbim günahımdan geç beni. Esen yeller selamımı götürsün. Kıble yeli nur kokunu getirsin. Onulmaz dertlere derman yetirsin. İzin ver Allah'ım bulutlar alsın. Her an Habibine salavat yazsın. Seher yeli dalı dala kattıkça, sorgun yaprağını kımıldattıkça, boz deveyi süren nara attıkça, selam olsun bizden Resulullah'a, son buldu kasidem, şükür Allah'a.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hadi Gaziantep, kan ver, hayat kurtar. Şahin Bey Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Kızılay İşbirliği ile bu yıl 17.si düzenlenen kan bağışı kampanyası 6, 7, 8 Mayıs tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecektir. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza spor ayakkabısı hediye. Unutmayalım, bağışlayacağınız bir ünite kan ile 3 canın hayatını kurtarabilirsiniz. Tüm halkımız davetlidir. Mehmet Tahmazoğlu, Şahin Bey Belediye Başkanı.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilcinar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
8: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Hudeybiye Anlaşması daha yeni gerçekleşmişti. Ama meyveleri erken oluşmaya başladı. Hudeybiye'nin bir fetih olduğu çok kısa bir süre sonra ortaya çıkıyordu. Ebu Basir Mekke'den kaçıyor, Medine'ye ulaşıyordu. O genç ve yiğit bir mümindi. Mekkeliydi. Hapsedilmiş, işkencelere tabi tutulmuştu. Bir yolunu buluyor, Mekke'den Medine'ye kaçıyordu, Müslümanlara sığınıyordu. Muhtemelen Hudeybiye'nin şartlarını bilmiyordu. Medine'ye ulaşınca hedefine vardığını sanıyordu. Medine'de bir hareketlilik oluşuyordu. Müslümanlar Ebu Basir'in gelmesine çok seviniyorlardı. Bu olayın gelecek günler için büyük bir anlamı olabileceğini hissediyorlardı. Ebu Basir olayında Hudeybiye Anlaşması'nın bir şartının garip bir tecellisine tanık olacaklardı. Müslümanların aleyhine görünen bir madde giderek Müslümanların lehine dönüşüyordu. Ebu Basir radıyallahu an Mekke'den kaçmıştı. Onu kendi yakınları mahkum etmişlerdi. İşkence ediyorlardı. Allah'ın dini, İslam'ı terk etmesini, tekrar atalarının dinine dönmesini istiyorlardı. Ebu Basir radıyallahu an bir yolunu buluyor, Medine'ye kaçıyordu. Akrabaları hemen devreye giriyorlardı. Huneys bin Cabir'le Kevser ismindeki köleyi Medine'ye gönderiyorlardı. Bir de ellerinde mektup vardı. Medine'ye geldiklerinde mektubu Peygamber Efendimiz'e veriyorlardı. Mektupta Hudeybiye şartları hatırlatılıyordu. Mekke'den bir Müslüman Medine'ye sığınırsa tekrar Mekke'ye iade edilecekti. Bu şart hatırlatılıyordu. Ebu Basir radıyallahu anh'ın Huneys'le beraber Mekke'ye gönderilmesi gerektiği bildiriliyordu. Peygamber Efendimiz Ebu Basir'e, "Ebu Basir, bildiğin gibi biz Kureyşlilerle bir anlaşma yaptık. Anlaşmaya uyacağımıza söz verdik. Sözümüzde durmak dinimizin gereğidir. Sözümüzden dönemeyiz. Hiç şüphe yok ki Yüce Allah senin ve senin durumunda olan diğer Müslümanlar için bir çıkış yolu gösterecektir. Haydi şimdi kavmine geri dön," buyurdu. Ebu Basir radıyallahu an, "Ya Resulallah, beni dinimden dolayı bana işkence yapanlara mı teslim ediyorsun? Beni dinimden döndürmeleri için onlara geri mi veriyorsun?" diye yürekleri dağlayan halini açık bir ifadeyle dile getiriyordu. Peygamber Efendimiz yapılacak bir şeyin olmadığını beyan buyuruyordu. Sahabe-i kiramsa, "Ey Ebu Basir, üzülme ve korkma. Allah senin için bir kurtuluş yolu yaratacaktır," diyerek ona gelecekte fethin çok yakın olduğunu, bir de "Allah senin için bir çıkış yolu yaratacaktır," diyerek ona dair özel bir işaret veriyorlar gibiydiler. Ebu Basir, Müşrik Huneys ve köle ile Mekke'ye gidiyorlardı. Zülhuleyfe'ye varmışlardı. Mola vermişlerdi. Ebu Basir Huneys'i gözünün ucuyla takip ediyordu. Bir fırsat kolluyordu. Nihayet fırsatı bulmuş ve Huneys'i öldürmüştü. Kölesi ise canını kurtarmak için tekrar Medine'ye kaçıyordu. Ebu Basir Huneys'in ve kölenin eşyalarını alarak Medine'ye geldi. Resulullah'ın huzuruna vardı. Ebu Basir radıyallahu anh, "Ey Allah'ın Resulü, sen üzerine düşeni yaptın. Verdiğin sözün gereğini yerine getirdin. Artık sana bir sorumluluk yok. Ben Allah'ın yardımıyla dininden döndürülmekten kurtuldum ve geri geldim," dedi.
Ebu Basir yanında getirdiği eşyalardan beşte birini ayırdı ve "Ya Resulallah, beşte biri senindir," dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Basir'in ganimet olarak takdim ettiği beşte birlik eşyayı kabul etmedi ve "Şayet kabul edersem anlaşmaya uymamış olurum," buyurdu. Eşyanın Ebu Basir'e ait olduğunu beyan ettiler. Ebu Basir Medine'deydi ama orada kalması Hudeybiye anlaşmasına göre doğru değildi. Mekke'ye iadesi gerekiyordu. Kuleys'le beraber gelen köleye Peygamber Efendimiz "İşte adamınız, onu al götür," buyurdu. Köle Ebu Basir'in kendisini öldüreceğinden korktuğunu, bu nedenle götüremeyeceğini söyledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Basir'e Medine'de kalamayacağını, "İstediğin yere git," buyurdular. Ebu Basir Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurundan ayrılıyorken Peygamber Efendimiz "Keşke onun yanında başkaları da olsaydı," buyurdu. Peygamber Efendimiz'in sözü Ebu Basir'in kalbinde yankılandı. Ebu Basir büyük bir sevinç içine girdi. Döndü, Peygamber Efendimiz'in deryalar misali gözlerine bir kez daha hasretle baktı. En kısa zamanda görüşebilme duygularıyla ayrıldı. "Keşke onun yanında başkaları da olsaydı," sözleri Ebu Basir'in kalbinde seher yeli gibi esiyordu. Bu bir muştuydu, bir müjdeydi. Gelecek günler nice güzelliklerle gelecekti. Peygamber Efendimiz'in sözlerinden dolayı Ebu Basir böyle algılıyor, böyle düşünüyordu. Ebu Basir Mekke yoluna düşüyordu. Zülhulefe bölgesine kadar geliyor, burada ağaçlık bir vadi olan İs Vadisi'nde karar kılıyordu. Burada kalabilirdi. Hatta burada uzun süre yaşayabilirdi. Ayrıca İs Vadisi Mekke-Şam arası ticaret yolunun üzerindeydi. Peygamber Efendimizin "Keşke onun yanında başkaları da olsaydı," sözünü Hazreti Ömer Efendimiz de duymuştu. O mecliste Hazreti Ömer Efendimiz de vardı. Ömer Efendimizin gözleri bir anda ışıl ışıl yanıvermişti. Zira Allah'ın Resulü'nün ne kastettiğini hemen anlamıştı. Şimdi kulağı Ebu Basir'deydi. Ebu Basir'in İs Vadisi'nde olduğunu öğrenince Hazreti Ömer Efendimiz Mekke'deki müminlere mektup gönderiyordu. Onlara Mekke'den kaçmalarını ve İs Vadisi'nde Ebu Basir'le beraber olmalarını yazıyordu. Mekke'deki müminler büyük bir zafer müjdesi almışçasına sevindiler. Artık şimdi her biri yolunu bulup Mekke'den kaçıyor, buluşma yerleri ise İs Vadisi oluyordu. Ebu Basir'in yanıydı. Ayrıca o civardaki bazı kabilelerdeki Müslümanlar da İs Vadisi'ne geliyor ve Ebu Basir'e katılıyorlardı. Şimdi İs Vadisi'nde, yani Mekke-Şam arasında bir kuvvet oluşuyordu, bir birlik oluşuyordu. Sayıları 300'ü geçen bir kuvvet oluşuyordu. Bu büyük bir tehlikeydi. Mekke ticaret kervanları için bu durum hayati bir tehlike oluşturuyordu. Mekke müşriklerinin korktukları başlarına geliyordu. Ebu Basir ve arkadaşları Mekke kervanlarını vuruyor ve büyük vurgunlar gerçekleştiriyorlardı. Mekke-Şam ticaret yolu ciddi olarak tehlikeye düşüyordu. Mekke müşrikleri hiç hesap etmedikleri bir durumla karşı karşıya geldiler. Şimdi ne yapacaklardı? Oysa onlar Hudeybiye anlaşmasıyla çok rahat olarak ticaretlerini yapacakları, doğal hayatlarına döneceklerini sanıyorlardı. Ama Ebu Basir olayı onları şok ediyordu. Büyük bir sorunla karşı karşıyaydılar. Ne yapacaklardı? Bu sorunu nasıl çözeceklerdi? Neredeyse Şam'a gidemez olmuşlardı. Giderek ticari hayatları durgunlaşıyor, bir çıkmaza giriyordu. Mekke liderleri toplantı yapıyorlardı. Ebu Basir olayında Resulullah'ı suçlayamıyorlardı. Resulullah Hudeybiye anlaşmasına
harfiyen uyuyordu. Onu suçlamaları mümkün değildi. Ama çözüm ne olacaktı? Ve mutlaka bir çözüm bulunması gerekiyordu. Mekke'nin öncüleri bir karar alıyorlardı. Bir çözüm üretiyorlardı. Peygamber Efendimiz'e kararlarını mektup olarak bildiriyorlardı. Ebu Basir ve arkadaşlarını Medine'ye alabileceğini, Hudeybiye anlaşmasındaki Mekke'den Medine'ye sığınanların Mekke'ye iadesi şartının da iptal edilmesini dile getiriyorlardı. Peygamber Efendimiz sevinç iklimine giriyordu. Şerefli arkadaşlarla beraber olacaktı. Hemen Ebu Basir radıyallahu anh'a mektup gönderiyordu. Mektup ulaşır ulaşmaz Medine'ye gelmesini istiyordu. Ebu Basir ve arkadaşları tekbir getiriyorlardı. Büyük bir sevinç halesi oluşuyordu. Ama derin bir yara vardı. Derin bir hüzün vardı. Ebu Basir çok hastaydı. Ağır hastaydı. Peygamber Efendimiz'den mektup geldiğinde mektubu öpüyor, kokluyordu. Mektupta Resulullah Ebu Basir'e "Gel, Medine'ye gel." buyuruyordu. Ebu Basir sevinçten ağlamaya başladı. Sevgiliden haber vardı. Haber, haberlerin en büyüğüydü. Sevgili gel diyordu. Sevinç içinde dalgalara dönüşüyordu. Ama Ebu Basir'in takatı dermanı kalmamıştı. Yürüyecek hali yoktu. Sanki cansız bir beden gibiydi. Bir tarafta sevinç, bir tarafta hüzün onu kuşatıyordu. Allah'ın sevgili Resulünü hayal ediyor ama kendinde zerrece mecal bulamıyordu. Ah, bir vuslat diye kalbinin derinliklerinden bir inilti geliyordu. Ama Ebu Basir gözlerini yumuyordu. Çevresindeki arkadaşları bu yiğit müminin ebedi aleme yürüdüğünü görüyorlardı. Ebu Basir'in cenaze namazını kılıyorlar ve İs Vadisi'ne defnediyorlardı. Bir öncü mümin dünyaya veda ediyordu. Asıl hayata yürüyordu. O İslam yolunda anadan ve yardan geçmişti. O İslam uğrunda anadan ve vatandan geçmişti. O asıl hayatın ahiret hayatı olduğunu çok iyi biliyordu. O bütün himmet ve gayretiyle hep asıl hayatı kazanmak için çırpınmıştı, gayret etmişti. Daha dün keşke onun yanında başkaları da olsa buyurmuştu sevgili. Bu söz kalplere yıldırım hızıyla ulaşıyordu. Mahzun kalpler birbirine koşuyordu. Kısa zamanda İs Vadisi'nde bir kuvvet oluşuyordu. Bu ordu 2 gün sonra kuvvetini gösteriyor, Mekke kervanları için büyük bir tehlike oluşturuyordu. Ama hastalık o nazenin bedenine girmişti. Gün gün onu yiyip bitiriyordu. Çok sürmüyordu ve bu dünyaya gözlerini kapatıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

gelsem, kavuşsam, yüz sürsem sana. Canım Kâbe'm, canım Kâbe'm, varsam sana.

0: Şuara 117-120. Hazreti Nuh'un duası. Nuh:
1: Rabbim, kavmim beni yalancılıkla itham etti. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar,
0: dedi. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide taşıyarak kurtardık. Sonra da arkasında kalanları suda boğduk.

0: Saat 35-36. Hazreti Süleyman'ın duası. Süleyman:
1: Ey Rabbim, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren sensin,
0: dedi. Bunun üzerine biz rüzgarı onun emrine verdik ki onun direktifiyle istediği yöne doğru kolayca essin.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

Şifa tarifesi. Besmele geçsin başına, gelsin müminler hoşuna, geçirme ömrün boşuna, Kur'an'ına devam lazım. Allah'a hamd eder kulu, peygamber göstermiş yolu, şükre devam eyle ulu, bu nimeti bilmek lazım. Gelip kaldırdı dumanı, kula öğretti imanı, Resul'dür etme gümanı, salavata devam lazım. Bilin Muhammed Mustafa, vazifeyi etti ifa, âli ashab ruha safa, yollarından gitmek lazım. Namaz İslam'ın binası, şehadet oldu hanesi, tenvir etti uyan nası, tevhide çalışmak lazım. Savm ile kır nefsin belini, hak sever zekat veren kulunu, haccet gör Mekke ilini, farz olana gitmek lazım. Evvela ilim olmalı, amel nehrinden dolmalı, İhlas bahrine dalmalı, bu işe ihtimam lazım. Tarikat temeli bunlar, rabıtayla kalbi dinler, teslim olup işi anlar, meyyit gibi olmak lazım. Tarifeye hile etme, eksik yahut fazla gitme, kendi fikrin sözün tutma, başını indirmek lazım. Letaif dersini alan, mahzun olma geri kalan, riyakarlar bela bulan, yokluğa atılmak lazım. Kardeş gel benliği bırak, gerek gayet temiz yürek, yakın sanma, yol çok ırak, tedarikin görmek lazım. Kalbin zikri soldan başlar, ruhun dahi sağdan işler, sır çalışır, olur üçler, tarifeyi tutmak lazım. Hafî Sâmemenin üstü, ahfanın Muhammed dostu, ihvanın tez geçmek kastı, lakin burada durmak lazım. Beşini bir eyle burada, daima kalbinden kurda, çok durdukça şifa derde, temel muhkem olmak lazım. Söylemeden tez tez geçme, tarifçiye yara açma, her arkın suyundan içme, menbaını bulmak lazım. Beşten sonra alna çıkan, adu nefse zincir takan, zikrin aleviyle yakan, rabıta çok yapmak lazım. Şeytan dünya hücum eder, meyleylesen zikir gider, yetişen var etme keder, Hazrete çağırmak lazım. Bundan sonra zikri küle, bir sızı çökmeli bele, zikir hiç gelemez dile, cemi aza demek lazım. Zikri sultaniye dönen, ma, heva, nar, turab, binan, bütün vücut bir dil sanan,
Yaranlarla sohbet lazım. Bundan sonra nefyü ispat, gelir tevhid, gider zulmet. Lakin çok istermiş gayret, fikren buna devam lazım. Nefesini çeken içe, tek olacak varın üçe. 21'e yol aça, maksut, matlup, rıza lazım. Yazmakla bu iş bilinmez, sadra yazılır silinmez. Bu ders herkeste bulunmaz, lakin tarif etmek lazım. Gir murakabe içine, katıl ebrarlar göçüne. Bunlar gelmesin içine, hedefin gözetmek lazım. Kalbin arşa tam açmalı, Allah'ın feyzini içmeli. Fena ahlaktan geçmeli, nefsini çiğnemek lazım. Üç şey bu derslere zarar. Hasta derde deva arar. Üstadımız vermiş karar, reçetesini tutmak lazım. Şeriatsiz işi yapmak, fenalık ardına kopmak, iğne kadar haktan sapmak, zararını bilmek lazım. Şeriatsiz tarik olmaz. Cahil sofi dinin bilmez. Belki camiye de gelmez. Bu kavimden kaçmak lazım. Kadınla zikre oturur. Helal der, dinin yitirir. Girdiği yeri batırır. Namusu korumak lazım. Ekseri cahil toplanır.

İkinci, gafille sohbet. Aman bu işten et nefret. Sana lazım gözüm uzlet. Halvete çekilmek lazım. Üçüncü, dünyayı sevmek. Kalbine sevgisin koymak. Daim lafını etmek. Bu sözlerden hazer lazım. Kalemdar, kusurun dolu. Bu üç şey sende var beli. Öyleyse niden eli, kendini veznetmek lazım.

جان الله جانان الله لا اله الا الله محمد رسول الله.

0: Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
1: Hadi Gaziantep, kan ver, hayat kurtar. Şahin Bey Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Kızılay İşbirliği ile bu yıl 17.si düzenlenen kan bağışı kampanyası 6, 7, 8 Mayıs tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecektir. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza spor ayakkabısı hediye. Unutmayalım, bağışlayacağınız bir ünite kan ile 3 canın hayatını kurtarabilirsiniz. Tüm halkımız davetlidir. Mehmet Tahmazoğlu, Şahin Bey Belediye Başkanı.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Bakara Suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

Ayet ayet inen Kur'an'ın özü ezelidir. Zira Rahman'ın sözü sonradandır lafza bürünen yüzü. Mana da lafız da birer mucize. Nice münkirleri getirdi dize. Nasıl var olmuştu alem ilk baştan? Haber vermektedir yaratılıştan, kürsüden, kalemden, levh ile arştan. Evrenseldir Kur'an, zamana sığmaz. Değil bir bölgeye, mekana sığmaz. Bütün mucizeler Kur'an yanında, başlayıp bitmiştir vuku anında. Yalnız Kur'an'dır ki onun şanında ebedi yaşayan mucize denmiş. Son kitap olarak dünyaya inmiş. Nice ayetleri kesin ve muhkem. Şüpheye yer yoktur, gerekmez hakem. Kısır anlayışa etmekte sitem. Yazık o iklime girmeyenlere, ondaki esrarı görmeyenlere. Ona savaş açan azılı düşman, anlayınca hakkı olur bin pişman. Ürperir vicdanı, der ki el eman. Bağışla Allah'ım, küstahlık ettim. Benlik gayyasında şüphe ürettim. Kelam-ı ezeli lafza can verdi. Belagat Kur'an'la kemale erdi. Mucize neymiş insanlık gördü. İtiraza mahal kalmadı hasma. İdraki kıtlara pek kulak asma. Ard arda ayetler ruhları bürür. Sanarsın okyanus coşmuş köpürür. Şirkin izlerini siler süpürür. Allah Allah, o ne müthiş belagat. Beşer kudretinin üstünde kat kat. Kur'an'la tanışan başka söz anmaz. Okudukça okur, bıkmaz, usanmaz. O iksirden ruhu içmekle kanmaz. Kur'an'ın esrarı hiç sayılır mı? O esrarı tadan hiç ayılır mı? Gördüm okuyordu. Dedim ki ona, gözün aydın olsun, ne mutlu sana. Kur'an sebilinden iç kana kana. Buyruğunu tut ki mutlu olasın. Kaygıdan kurtulup huzur bulasın. Oku, yay feyzini bütün cihana. İmrenir melekler ehli Kur'an'a. Endişen olmasın ahiretten yana. Zebaniler bile dönüp bakamaz. Bin cehennem ola seni yakamaz. Ondaki manaya, üsluba bir bak. Sanarsın derinden akan bir ırmak. Havz-ı Kevser gibi leziz ve berrak. Simsiyah yüzleri tertemiz yıkar. Günahkar girenler pak olup çıkar. Terazidir Kur'an, gayet duyarlı. Kılı kırka yaran hakka ayarlı. Onu hakem bilen ne kadar kârlı. Adalet biricik tutunacak el. Güneşin altında yok ondan güzel. Niceleri onu kıskanıp durmuş. Bilerek gerçeği yalan uydurmuş. Kendince Kur'an'a tuzaklar kurmuş. Nur engellenir mi? Bak şu şaşkına. Bırak o şaşkını Allah aşkına. Kapatınca ruhun penceresini, karanlıkta bulur o kendisini. Artık dinleyemez Kur'an sesini.
Kaçar aydınlıktan, hastadır gözü, bir türlü gerçeğe inanmaz özü.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Züht, elleri mal ve mülkten, kalpleri mal ve mülk isteğinden uzak tutmaktır. Cüneydi Bağdadi radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Özbal Boya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik.

için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dop dolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun

olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
6: Hadi Gaziantep, kan ver, hayat kurtar. Şahin Bey Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Kızılay İşbirliği ile bu yıl 17.si düzenlenen kan bağışı kampanyası 6, 7, 8 Mayıs tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecektir. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza spor ayakkabısı hediye. Unutmayalım, bağışlayacağınız bir ünite kan ile 3 canın hayatını kurtarabilirsiniz. Tüm halkımız davetlidir. Mehmet Tahmazoğlu, Şahin Bey Belediye Başkanı.
7: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
8: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Züht, elleri mal ve mülkten, kalpleri mal ve mülk isteğinden uzak tutmaktır. Cüneydi Bağdadi radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

En güzel isimler onundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere okuyacağımız ilk isim El-Vacid Celle Celaluhu ismi mübarekidir. El-Vacid zengin olan, her muradına erişen, dilediğini dilediği zaman bulabilen, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyi vücuda getiren demektir. Yasin suresi. Onun emri, bir şeyi dileyince ona sadece ol demektir. O da hemen oluverir. Aziz kardeşlerim, öyle bir yüce yaradandan, öyle bir hükümdardan bahsediyoruz ki ona zorluk yoktur. O her şeye kadirdir. O olmasını dilediği şeyi anında var edendir. O yönleri tümüyle kuşatan, çepeçevre sarandır. Rahman suresi, iki doğunun ve iki batının Rabbidir. Necm suresi, sonda ilk de Allah'ındır. Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır Celle Celaluhu. Öyle bir yaradandan bahsediyoruz ki, öyle bir hükümdardan bahsediyoruz ki, o kulunu yaratmış, sevgisiyle sarmalamış ve onu dünya yolculuğunda asla yalnız bırakmamıştır. Kaf suresi. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Kuluna, senin yanı başındanım, seni görüyorum, seni işitiyorum ve meleklerime seni izletiyorum mesajı vererek onu imtihanında yalnız bırakmayan bir yaratıcıdır o. Kaf suresi. Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek zabıt tutarken, insan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen, dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın. Kuluna varlığını, zenginliğini, kudretini göstererek kendisini bilmesinde yardımcı olandır o. Fetih suresi. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Zuhruf suresi. Allah gökten belli bir ölçüye göre su indirdi. Şura suresi. Göklerin ve yerin kilitleri ona aittir. O dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla bilir. Şura suresi. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır, dilediğine kız, dilediğine erkek çocuk verir. Aziz kardeşlerim, her şey onun elinde ve onun tasarrufundadır. Ölüm de onun elindedir. Hiç kimse ecelinden
kendisini kurtaramaz. Yasin suresi. Gerçekten biz ölüleri diriltiriz. Onların önceden yapıp gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi açık bir kütükte, bir imam-ı mubinde sayıp tespit etmişizdir. Aziz kardeşlerim, her canlı için bir ecel belirlenmiş, takdir edilmiştir. Kimse bu takdiri değiştiremez. Nemrutlar, firavunlar, kendilerini tanrı sananlar ölümden kurtulamadılar. Çünkü o yüce yaradan hükmünü infaz edeceği kimseleri istediği vakitte, istediği yerde bulur. Değerli dinleyenlerimiz, öyle bir hükümdardan bahsediyoruz ki zamanın da hükümdarıdır. Güneş secde ile güne başlarken, zamanın tiktaklarını aydınlıkta ileriye sürerken, ay gece vaktinde alır vazifeyi üzerine, zamanı karanlıkta iletirir ömür takviminde. O bilinen alemlerin de bilinmeyen alemlerin de hükümdarıdır. Fatır suresi. Şüphe yok ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Elbette o sinelerin içinde olanları da bilir. O her şeyin en ince teferruatına kadar nüfuz edebilen ve her şeye yetişendir. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Çünkü her şeyin sahibi, gerçek sahibi O'dur. Fatır suresi. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise zengin ve her hamde layıktır. El-Vacid'dir O Celle Celaluhu. Dilediğini dilediği zaman bulabilendir O. Bizim yüreğimizi, aklımızı ve bedenimizi kudret eliyle tutan, O'nu arayan, dileyen kuluna da kapılarını ardına kadar açıp kendisini bulmasına yardım edendir. Sana şah damarından daha yakınım, haydi gel bana diyendir O. Kendisine bir adım yaklaşan kuluna yürüyerek gelen, yürüyerek gelen kuluna koşarak gelen, koşarak gelen kuluna ise kollarını açandır O Celle Celaluhu. O öyle yüce bir sultandır, öyle büyük bir hükümdardır ki kapısı her zaman açıktır kullarına. O kapıda aracılar, kapıcılar yoktur. O kapının adı dua, niyaz kapısıdır. Buluşma mekanı bir seccadedir. Arzın istediğiniz yerine serebileceğiniz bir seccade. Serersiniz seccadenizi, sürersiniz yüzünüzü yerlere. Ellerinizi acz içinde onun sonsuz kudretine uzatırsınız. Gözleriniz yüreğinizle birleşir. Ruhunuz gözyaşı yağmurlarıyla yıkanır. İç dünyanız sadece ona yalvarır, ona sarılır. Ondan, el-vacid olandan ister. Aracısız, vasıtasız, korkmadan, sevgi ve ümit dolu bir isteyiştir bu. Dua et,
icabet edeyim. Secde et, yaklaş buyuran o güzeller güzeli, o zenginler zengini, o mekanın ve zamanın sahibi, o dilediğini ol emriyle olduran yüce yaradanın huzuruna teke tek muhatap olarak çıkarsınız. O günde 5 vakit çağırmaktadır kullarını huzuruna, ama biz dilediğimiz vakit, yüreğimizin yandığı her vakit, onunla konuşmayı, buluşmayı istediğimiz her vakit konuşabiliriz. Yeter ki isteyelim, yeter ki arayalım ve bulalım onu. Biz aradıkça o Celle Celaluhu bulduracaktır kendini, emin olalım. El Macid Celle Celaluhu. El Macid, şanı yüce olan, keremi bol olan, yardımı çok olan, inam ve ihsanı bol olan demektir. İbrahim suresi. Allah'ın nimetini saymak isterseniz sayamazsınız. Şimdi sizi Kur'an-ı Kerim'in muhteşem iklimine davet edeceğiz. Çünkü bu ismi çalışırken neler hissettiğimizi anlamaya çalışacağız. Dinleyelim sevgiyi ve rahmeti hissedelim. Göklerden arza akan muhabbet yağmuruna varlığımızı uzatalım ve yapışalım. Duha suresi. Andolsun kuşluk vaktine ve sakinleştiği zaman geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve darılmadı. Ahiret senin için dünyadan iyi olacaktır. Rabbin sana verecek ve sen hoşnut olacaksın. O seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yol bilmez bulup yola iletmedi mi? Seni yoksul bulup zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme, dilenciyi de azarlama. Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat. El-Macid olan Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'i ile hepimize hitap eder. Her ayeti kendimize inmiş gibi okuyalım. Rabbimizin bizimle konuştuğunu hissederek ona cevap verelim. Duha suresini okurken de onun bizim hayatımızdaki ikramlarını düşünelim ve Rabbimize yüreğimizle cevap verelim. Yüce kitabımızı sabah ve akşam okudukça, günler geçtikçe, ilerleyen zaman içinde Rabbimizin bize başımızdan geçen nice olaylarla, ben seni bunca geçen yıl içerisinde hiç yalnız bırakmadım kulum buyurduğunu hissedeceğiz. O El-Macid'dir Celle Celaluhu. Hiçbir kulunu, kendisine inanan, iman eden hiçbir kulunu hayat yolunda yalnız bırakmaz. Nice nimetlerle ikramlandırır kulunu. Hava, su, ışık ve ısı, nimetlerini zaten hiçbir yarattığından esirgemeyendir o. Kendisine inanmayana bile dünyada bu lütuflarını kısmayan El-Macid'dir o. Keremi bol,
inam ve ihsanı çok olandır o. Rabbimizin bize özel olarak verdiği ikramları da düşünelim. Dünya seni aldatmasın kulum. Asıl yurt ahiret yurdudur ve orası senin için daha hayırlıdır. Hazırlığını ahirete göre yap diye seslenir kuluna. Rabbimizin nimetlerini öylesine düşünelim ki onsuz iken, onu bilmezken gerçek anlamda kimsesizdik. Onu bulduğumuz an sığınılacak kapıyı da bulduk. Gerçek barınma ve sığınma onu bulup ona sığınabilmektir. Zira kulunu her kötülükten koruyabilecek tek kapıdır o. Onu bilmeden önce şaşkındık. Onu bilince yolumuzu dosdoğru yol olan tek yolu bulduk. Fakirlik, onsuzluğun gerçek adıdır. Zenginlik, onu bulmanın tadıdır. Onu bulan, dünyayı da, ahireti de bulmuş ve kazanmıştır. Zenginlik, iki cihanın saadetinin kazanılmasıdır. Zenginlik, gerçek huzurun adıdır. Rabbimiz, her şeyin bana ait olduğunu, malikel mülk olanın ben olduğunu gördün kulum. O halde sana emanet olarak verdiklerim seni şımartmasın. Sen de sana verdiklerimle yeryüzündeki yetimlere, fakirlere yardım et ve seni getirdiğim noktaları görerek beni şükranla an buyurur. Var olma nimetine, hidayet nimetine, akıl nimetine, yürek nimetine, sağlık, varlık, huzur, güzellik nimetine ve de en mühimi Habibine, iki cihan sultanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma nimetine, şükreden kullarının şükürlerine karşılık nimetlerini arttıracağını vaat eder Allah o muhteşem kelamında. Bilmeye yolculuktayız, bulmaya yolculuktayız, bileceğiz, bulacağız ve olacağız inşallah. Kafir ölür, mümin olur. Ne güzel bir sözdür. Olacağız inşallah. El Macid olanın yardımıyla Celle Celaluhu. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Bir sonraki programımızda tekrar

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Her bayram aynı soruyu hatırlarız. Bir kurban kesilir ve bir şey tamamlanır sanırız. Ama kurban sadece kesilen midir? Yoksa kurban insanın en sevdiğinden verdiği bir parçası mıdır? Hazreti İbrahim'in önünde bir İsmail vardı. Peki ya senin? En çok neye bağlıysan, en çok neyi tutuyorsan, belki de senin kurbanın odur. Çünkü kurban sadece bir hayvan değil, bir vazgeçiştir, bir teslimiyettir. O halde bu bayram senin kurbanın ne? Vuslat Derneği, bir vazgeçişle, bir teslimiyetle kurbanını Allah'a ulaştırana selam olsun. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Hadi Gaziantep, kan ver, hayat kurtar. Şahin Bey Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Kızılay İşbirliği ile bu yıl 17.si düzenlenen kan bağışı kampanyası 6, 7, 8 Mayıs tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecektir. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza spor ayakkabısı hediye. Unutmayalım, bağışlayacağınız bir ünite kan ile 3 canın hayatını kurtarabilirsiniz. Tüm halkımız davetlidir. Mehmet Tahmazoğlu, Şahin Bey Belediye Başkanı.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm İrtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

öldürür. Deccali de elbet bir gün öldürür. Ey rahmeti alem, risaleten nur. Ey rahmeti alem, risaleten nur.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Züht, elleri mal ve mülkten, kalpleri mal ve mülk isteğinden uzak tutmaktır. Cüneydi Bağdadi radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Ya Nafi, ya Nafi, yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur, sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim, seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana, hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana, lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki, ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kan. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin.
Eyyub aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin sabur, asıl sabreden sen översin. Sensin sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin.

0: Size Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Kardeşlik hissemiz kurban. Kardeşliğimiz kurbanla kuvvetlensin. Bu bayram kardeşlikte buluşalım. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat.

0: Güvenilir Ticaret, Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, değerli dostlar, yine Nur İklimi bir programda beraber bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse Mesnevi Nuriye mecmuasından Hubab kısmından inşallah okuyacağız. Rabbim istifademizi ziyade eylesin. Bu kısım müellifin kendi Türkçesidir. 1339 tarihinde Meclis-i Mebusan'a hitaben yazdığım bir hutbenin suretidir. Bismillahirrahmanirrahim. İnne's salate kânet alel mu'minîne kitâben mevkûte. Ey mücahidini İslam, ey ehli hallu akit, bu fakirin bir meselede 10 sözünü, birkaç nasihatını dinlemenizi rica ediyorum. Evvela şu muzaffariyetteki harikulade nimet-i ilahiye bir şükran ister ki devam etsin, ziyade olsun. Yoksa nimet şükrü görmezse gider. Nimet şükrü görmezse gider. Madem ki Kur'an'ı Allah'ın tevfikiyle düşmanın hücumundan kurtardınız, Kur'an'ın en sarih ve en kati emri olan salat gibi namaz, feraizi imtisal etmeniz lazımdır. Ta onun feyzi böyle harika suretinde üstünüzde tevali ve devam etsin. Saniyen, alemi İslam'ı mesrur ettiniz. Muhabbet ve teveccühünü kazandınız. Lakin o teveccüh ve muhabbetin idamesi şair-i İslamiye'yi iltizam ile olur. Zira Müslümanlar İslamiyet hesabına sizi severler. Salisen, bu alemde Evliyaullah hükmünde olan gazi ve şühedalara kumandanlık ettiniz. Kur'an'ın evamir-i kat'iyesini imtisal etmekle öteki alemde de o nurani güruha refik olmaya çalışmak sizin gibi himmetlilerin şeynidir. Yoksa burada kumandan iken orada bir neferden istimdadı nur etmeye muzdar kalacaksınız. Bu dünyayı deniye, şan ve şerefiyle öyle bir meta değil ki sizin gibi insanları işba etsin, tatmin etsin ve maksudu bizzat olsun. Rabian, bu milleti İslam'ın cemaatleri çendan bir cemaat namazsız kalsa, fasık da olsa yine başlarındakini mütedeyyin, dindar görmek ister. Hatta umum Kürdistan'da umum memurlara, devlet görevlerine dair en evvel sordukları sual buymuş. Acaba namaz kılıyor mu derler. Namaz kılarsa mutlak emniyet ederler, kılmazsa ne kadar muktedir olsa nazarlarında müttehemdir. Bir zaman Beytüşşebab aşairinde isyan vardı. Ben gittim sordum, sebep nedir? Dediler ki kaymakamımız namaz kılmıyordu, rakı içiyordu. Öyle dinsizlere nasıl itaat edeceğiz? Bu sözü söyleyenler de namazsız hem de eşkıya idiler. Hamisen, enbiyanın ekseri şarkta ve hükemanın alebi garpta gelmesi kader-i ezelinin bir remzidir ki şarkı ayağa kaldıracak din ve kalptir. Akıl ve felsefe değil. Şarkı intibaha getirdiniz, fıtratına muafık bir cereyan veriniz. Yoksa sayiniz, çalışmanız ya hebaen gider veya muvakkat sat'i kalır. Sadisen, hasmınız ve İslamiyet düşmanlığı olan Frenkler, Avrupalılar, dindeki lakaytlığınızdan pek fazla istifade ettiler ve ediyorlar. Hatta diyebilirim ki, hasmınız kadar İslam'a zarar veren, dinde ihmalinizden istifade eden insanlardır. Maslahat İslamiye ve selamet-i millet namına bu ihmali amale tebdil etmeniz gerektir. Görülmüyor mu ki İttihatçılar o kadar harika azm-ı sebat ve fedakarlıklarıyla hatta İslam'ın şu intibahına da bir sebep oldukları halde bir derece dinde laubalilik tavrını gösterdikleri için dahildeki milletten nefret ve tezif gördüler. Hariçteki İslamlar dindeki ihmallerini görmedikleri için hürmeti verdiler. Sabiyan alemi küfür bütün vesaitiyle, medeniyetiyle, felsefesiyle, fununuyla, misyonerleriyle alem-i İslam'ı hücum ve maddeten uzun zamandan beri galebe ettiği halde alem-i İslam'a dinen galebe edemedi ve dahili bütün firak-ı dalle-i İslamiye'de birer kemiye-i kalile-i muzırra suretinde mahkum kaldığı ve İslamiyet metanetini ve salabetini sünnet ve cemaatle muhafaza eylediği bir zamanda labaliyane Avrupa medeniyeti habise kısmından süzülen bir cereyan-ı bid'at kerane sinesinde yer tutamaz. Demek alem-i İslam içinde mühim ve inkılapvari bir iş görmek İslamiyetin desatirine inkiyat ile olabilir. Başka olamaz. Hem olmamış, olmuş ise de çabuk ölüp sönmüş. Saminen zaaf-ı dine sebep olan Avrupa medeniyeti sefihanesi yırtılmaya yüz tuttuğu bir zamanda ve medeniyeti Kur'an'ın zuhura yakın geldiği bir anda lakaydane ve ihmalkarane müsbet bir iş görülmez. Menfice tahripkarane iş ise bu kadar rahnelere maruz kalan İslam zaten muhtaç değildir. Tavsiyan sizin bu İstiklal Harbi'ndeki muzaffariyetinizi ve âli hizmetinizi takdir eden ve sizi canu dilden seven Cumhur-u Mü'mindir. Cumhur-u Mü'minindir. Ve bilhassa tabakayı avamdır ki sağlam Müslümanlardır. Sizi ciddi sever ve sizi tutar ve size minnettardır ve fedakarlığınızı takdir ederler ve intibaha gelmiş en cesim ve müthiş bir kuvveti size takdim ederler. Siz dahi evamir-i Kur'ani imtisal ile onlara imtisal ve istinad etmeniz maslahat-ı İslam namına zaruridir. Yoksa İslamiyet'ten tecerrüt eden bedbaht, milliyetsiz Avrupa meftunu Frenk mukallitleri avam-ı müslümine tercih etmek maslahat-ı İslam'a münafi olduğundan alem-i İslam nazarını başka tarafa çevirecek ve başkasından istimdad edecek, yardım bekleyecek. Aşiren bir yolda 9 ihtimali helaket, bir yolda 9 ihtimali helaket, tek bir ihtimali necat varsa hayatından vazgeçmiş mecnun bir cesur lazım ki o yola sülük etsin. Şimdi 24 saatten 1 saati işgal eden farz namaz gibi zaruriyat-ı diniyede %99 ihtimali necat var. Yalnız gaflet ve tembellik haysiyetiyle bir ihtimal zararı dünyevi olabilir. Halbuki feraizin terkinde 99 ihtimali zarar var. Yalnız gaflet ve dalalete istinad tek bir ihtimal necat olabilir. Acaba dine ve dünyaya zarar olan ihmal ve feraizin terkine ne bahane bulunabilir? Hamiyet nasıl müsaade eder? Bahusus bu guruhu mücahidin ve bu yüksek meclisin efali taklit edilir, kusurlarını millet ya taklit veya tenkit edecek. İkisi de zarardır. Demek onlarda hukukullah, hukuk-i ibadı da tazammun ediyor. Sırrı tevatür ve icma tazammun eden hadsiz ihbaratı ve delail-i dinlemeyen ve safsatay-i nefis ve vesvese-i şeytandan gelen bir vehmi kabul eden adamlarla hakiki ve ciddi iş görülmez. Şu inkılab-ı azimin temel taşları sağlam gerek. Şu meclis-i âlinin şahsiyeti maneviyesi sahip olduğu kuvvet cihetiyle manayı saltanatı deruhte etmiştir. Eğer şeair-i İslami'yi bizzat imtisal etmek ve ettirmekle manayı hilafeti dahi vekaleten deruhte etmezse, hayat için dört şeye muhtaç, fakat anane-i müstemirre ile günde lakal beş defa dine muhtaç olan şu fıtratı bozulmayan ve lehviyat-ı medeni ile ihtiyacat-ı ruhiyesini unutmayan bu milletin hacat-ı diniyesini meclis tatmin etmezse, bil mecburiye manayı hilafeti tamamen kabul ettiğiniz isme ve lafza verecek. O manayı idame etmek için kuvveti dahi verecek. Halbuki meclis elinde bulunmayan ve meclis sarıkıyla olmayan böyle bir kuvvet inşikak-ı asaya sebebiyet verecektir. İnşikak-ı asa ise va'tesimu bihablillahi cemi'an ayetine zıttır. Zaman cemaat zamanıdır. Cemaatin ruhu olan şahs-ı manevi daha metindir ve tenfiz-i ahkam-ı şeriyeye daha ziyade muktedirdir. Halife-i şahsi ancak ona istinad ile vezaifi derüfte edebilir. Cemaatin ruhu olan şahs-ı manevi eğer müstakim olsa ziyade parlak ve kamil olur. Eğer fena olsa pek çok fena olur. Ferdin iyiliği de fenalığı da mahduttur. Cemaatin ise gayrı mahduttur. Harice karşı kazandığınız iyiliği dahildeki fenalıkla bozmayınız. Bilirsiniz ki ebedi düşmanlarınız ve zıtlarınız ve hasımlarınız İslam'ın şeairini tahrip ediyorlar. Öyleyse zaruri vazifeniz şeairi ihya ve muhafaza etmektir. Yoksa şuursuz olarak şuurlu düşmana yardımdır. Şeairde tehavün zaaf-ı milliyeti gösterir. Zaaf ise düşmanı tevkif etmez, teşcih eder. Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir. Evet, güzel bir hitabe. Birinci Meclis-i Mebusan'da Bedüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin gönüllü alay kumandanı olarak Kafkas cephesinde Sibirya'da esir düşüp daha sonra Meclis-i Mebusan'da davet üzere gelip dindeki o lakaytlığı görmesi üzerine bu hutbeyi irade etmiş. Yani bu millet dinle hayat bulmuş, dinle kainata hükmetmiş, Kur'an'ın evamiriyle kıtadan kıtaya İslamiyet'in güzelliğini taşımış. Mayamızda İslamiyet'in özü olduğu için bu milleti ne kadar özünden ayırmaya çalışsan da millet ve devlet bir olup Allah'ın izniyle İslamiyet'in şairini her tarafta ilan edecek. Amenna, ümit varız. İstikbalde en gür sada İslam'ın sadası olacak inşallah. Evet, devam ediyoruz. İlem eyyuhel aziz, ey aziz kardeşim bil ki. İlem eyyuhel aziz, hakaiki imaniyeyi ispat için irad edilen bürhan ve delilleri tetkik ederken şu kocaman neticeyi bu zayıf, nahif delil intac edemez diye tenkidatta bulunma. Zira zafiyetiyle ittiham ettiğin o delilin sağında ve solunda bulunan takviye kuvvetleri ve kıtaları pek çoktur. Evet, İslamiyet'in sıdkına, doğruluğuna delalet eden şahitlerden, şehitlerden, bürhanlardan, delillerden, emarelerden, her birisi o müdafaa meydanında arkadaşını himaye etmekle sıhhat raporunu imzalayarak sağlam olduğunu tasdik eder. O da onun ilim ve haberine ehli vukuf olur. Çünkü hakaiki imaniyede hedef sübuttur, nefi değildir. Sabit olan bir şeyi gösterenlerin biri bin gibidir. Zira sübutta gösterenlerin gösterme tarzları birbirine uygun ve muvafık olduğundan her birisi ötekileri tezkiye ve tasdik etmiş olur. Nefi cihetinde, nefi edenlerin şehadetlerinde tevafuk yoktur. Nefilerine mütehalif esbab gösterirler. Bunun için şehadetleri birbirinin sıhhatine delil olamaz. Çünkü tevafuk yok. Hakaki imaniyede delil ve burhan istemediğimiz kadar. Ama onları inkar noktasında ortaya atacağın bir delil, hani şu tabire benziyor. Bir Hindistan cevizini bir insan var dese, gösterse delilini ispat eder. İman hakikatleri de böyle. Ama biri de yok diyecek, dünyanın altını üstüne getirecek, o tezi çökertecek ya da o Hindistan cevizini ortadan kaldıracak. Bu da muhal, imkansız. Böyle o tezini ortaya koyacak. Hakaki imaniye her yerde kendini bariz bir şekilde ispat eder. İlem eyyuhel aziz, bazen bir şeye şiddetli muhabbet o şeyin inkarına sebep olur. Ve keza şiddeti havf, korku ve gayet azamet ve aklın ihatasızlığı da inkara sebep olur. Yani bir şey muhabbetin derecesinde çıkarsa o şey inkara istinad edilir. Nasıl? İnsan mesela Allah için sevecek, sevdiği her şeyi, muhabbetullah'ta. Gençliğini Allah için sevecek. Ondan sonra Kur'an'daki sevginin istifade ettiği, gösterdiği yolda gençliğini muhafaza edecek. Yoksa o gençliği gençlik mecazi noktada severse o gençlik belli bir müddetten sonra elinden kaybolup gidecek. Dünya malı da varsa o da gidecek. Hiç Allah'a ısmarladım demeden gidecek yani. O zaman bir sefer ne olacak? Büsbütün her şeyi inkara teşebbüs edecek. Onun için her şeyi vasat manada sevmek, İfrat veya tefrit değil, muhabbeti Allah'ın sevdiği tarzda, gösterdiği tarzda, istediği tarzda yapmak gerekiyor. İlem eyyuhel aziz, Hanzele'nin çekirdeğinde, Hanzele ağacı mündemiş ve dahil olduğu gibi, cehennemin de küfür ve dalalet tohumunda müstetir bulunduğunu şuhudi bir yakin ile müşahede ettim. Ve keza nasıl ki hurmanın çekirdeği hurma ağacına hamiledir, aynen öyle de iman habbesinde de cennetin mevcut olduğunu hadsi kat'i ile gördüm. Çünkü o çekirdeklerin ağaçlara tahavül dönüşmesi ve inkılapları garip olmadığı gibi küfür ve dalalet manası da tazip edici bir cehennemi, ceza verici bir cehennemi, iman ve hidayetle bir cenneti intac edeceğinde istibdat yoktur. Yani akıl bundan başka yol bulamaz. Yani sağ yoldan giden kanunlara, efendim nizamlara tabi olur, hayatını sırat-ı müstakimde, helal dairesinde ne yapar? Hayatını idame eder. Manayla barışık hayatını devam ettirir. Ama sol yoldan giden zahiren bir sorgu yok, bir efendim rahatlık var, kimse karışmıyor ama işin hakikatinde ne var? Bir muhakeme var, bir mahkeme-i kübra var. Onun için cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. Onun için zalimler için yasasın cehennem demiş Bezuman Hazretleri. Yani o kadar insanların canına katledecek ve cennete hak edecek. Öyle bir dünya yok. O kadar insanın, günahsız sabi insanların canı hiçe sayılacak ve cehennem olmayacak. Böyle bir adalet yok. Cenab-ı Hakk'ın Adıl ismine bu münafidir. Onun için Cenab-ı Hakk'ın Adıl ismi her hak sahibine hakkını vermek adalet noktasında. Onun için zerre miskar iyilik de karşılık bulacak. Zerre miskal fenalık da ne olacak? Cezasız kalmayacak. İlem eyyuhel aziz, tohum olacak bir habbenin kalbi, yani içi delindiği zaman elbette sümbüllenip neşvine ma bulamaz, ölür gider. Kezalik ene ile tabir edilen enaniyetin kalbi, Allah Allah zikrinin şua ve hararetiyle yanıp delinirse, büyüyüp gafletle firavunlaşamaz. Ve Halık-ı Semavat ve arza isyan edemez. O zikri ilahi sayesinde ene mahvolur. İşte Nakşibendiler zikir hususunda ittihaz ettikleri zikri hafi sayesinde kalbin fethiyle ene ve enaniyet mikrobunu öldürmeye ve şeytanın emirberi olan nefsi emmarenin başını kırmaya muvaffak olmuşlardır. Kezalik kadirilerde zikri cehri sayesinde tabiat tağutlarını tarumar etmişlerdir. Yani estağfirullah, Cenab-ı Hak ne diyor? Ela bi zikrillahi tetmainnel kulub. Yani kalpler ancak Allah'ı anınca mutmain olur. Yani Allah kelamı her şeyden üstündür. İnsandaki o enaniyet mevhumunu da tevazuya çevirecek yine Allah zikridir. Bunu da o yolda veli olan insanlar ve kul olan, Allah'a kul olan tabiri caizse Cenab-ı Hakk'ın istediği tarzda yaşamayı tercih eden, sünnet-i seneyi kendine rehber eden, imanda, Kur'an'la bir hayat idame eden, bir ömür boyu idame eden bir insanda o zikri ilahi sayesinde ne olur? Arza isyan edemez, semavata değil mi? Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu her şeye ne der? Razı olur. Aler resi vel ayn der yani. Başım gözüm üstüne. İlem eyyuhel aziz, alemde her şeyin yüzünde hikmet eserleri göründüğü gibi en uzak, en geniş, en ince kesretin tabakaları üstünde de hikmet, ihtimam eserleri görülmektedir. Evet, kesret ve tekessürün müntehası ve neticesi olan insanın sayfe-i vechinde, cephesinde, cildinde, ellerinin içlerinde, kalem-i kader ile pek çok çizgiler, hatlar, nakışlar, nişanlar yazılmıştır. Malumdur ki insanın şu sayfelerinde yazılan o kelimeler, harfler, noktalar, harekeler, ruhu insanide bulunan manalara, maneviyatlara delalet ettikleri gibi fıtratında kader tarafından yazılan mektuplara da işaretleri vardır. Arkadaş, insanın geçen sayfelerine kaderin yazdığı haşiye, tesadüf ve ittifakın duhuluna bir menfez bırakmamıştır. Yani alemde her şey Cenab-ı Hakk'ın levh-i mahfuzunda, kader noktasında, iman-ı mübin ve kitab-ı mübin. Biri amel, biri kader. İkisi de yazılı. Bunu örnek olarak ne diyor? İnsanın sayfeyi ve içinde, cephesinde, insanın bütün her şeyi, ellerinin içlerinde, kalem-i kader ile yazılan o çizgiler, o nakışlar, değil mi? Hepsi hatlar, nişanlar, bir harf, nokta, hareke, insanın ruhundaki bulunan manalara, maneviyatlara delil teşkil ediyor. Onun için kader tarafından yazılan mektuplarda işaretleri vardır. Yani biz onu okuma şeyimiz, selahiyetimiz olmadığı için insanın zaten en güzel şeyi nedir? Üstadımız ne diyor? Güzel gören güzel düşünür. güzel düşündükçe hayatından lezzet alır ve hayatından lezzet aldıkça da o hayatı ona dünyanın, yani ahiretin bir cennet fidanlık bahçesi olur. Yani insan alemindeki manayla, imanla, değil mi? Cenab-ı Hakk'a ne kadar yakın olursa o kadar o ruhu insani de manalarla, maneviyatlarla alay-ı illiğine, ubudiyeti kamil canibine çıkar. Çünkü Cenab-ı Hak bu yolu açık bırakmış. Yani buna örnek istersen 124 bin enbiyalar, 124 bin evliyalar, sıddıkınlar, değil mi? Muhaddisler, veli kullar, hepsi bunlara işaret ediyor. Bunun içinde alemde her şeyin yüzünde hikmet eserleri var. Ufacık bir zerrecik, kara ufacık toprağın içinde gözle görülmeyen endoskobiyle, mikroskobik olarak bir cihazla baktığımız zaman 1,5 gram kara toprakta 1,5 milyar canlının yaşadığını bize ne yapıyor? Mühendislik ilmi, biyoloji ilmi ne yapıyor bize? Biyokimya mühendisleri bize bunu ifade ediyor. Bakın ufacık bir zerrecik bir 1,5 gram kara toprak. Siz bunu düşünün. Yani dünyadaki bütün her şeyde Cenab-ı Hakk'ın en uzaktan, en genişten, en inceden bütün tabakalarda ne var? Kader ilminin cilvesi var. İlem eyyuhel aziz, şu dünya hayatına muhabbetle müptela olan bazı insanlar, o hayatın vücuda gelmesinden maksat ve gaye yalnız o hayata hizmet ve o hayatın bekası ve gaye yalnız o hayata hizmet ve o hayatın bekası olup başka bir faydası

saça alemde görünen hikmet, inayet, intizam, ademe abesiyete olan delil ve bürhanların makusu olarak abesiyete, israfa, intizamsızlığa, ademi hikmete delil ve bürhan olmaları lazım gelecektir. İnsan dünya hayatındaki muhabbetle müptela olmuş. Onun dünyaya çağıran bütün her şey var. Nefis ve hevası, dünyanın suri güzelliği, efendim arkadaşları değil mi? Ailesi, her şeyi insana o hayatın vücuda gelmesi için maksat, gaye değil mi? Yalnız hayata hizmet edecek. Ve sonra o hayatın bekası. Yani başka bir faydası olmadan. Yani Cenab-ı Hakk'a verilmezse o nimetler, demek ki o insanın cevheriyetine ne olmuş? Vedia, emanet olarak koymuş bütün cihazatlar. Gözümüzü emanet vermiş, kulağımızı emanet vermiş. Teçhizatı harika. Yani bir insanın hardal tanesinden daha küçük böyle bir hafızası var ama dünyayı içine alacak bir kapasitesi var. Yani öyle bir cihaz vermiş Cenab-ı Hak. Ve o bu hıfız, yani bu hayatla son bulacak. Öyle bir şey yok. Cenab-ı Hak bu dünyadaki verdiği numunelerle kainattaki bütün her şeye bir nizam koymuş. Bir şehadet noktasında bize göstermiş. Hepsinde bir hikmet var. Hepsinde bir inayet var. Bir intizam var. Değil mi? Hepsinde adem-i abesiyete olan delil ve bürhanlar, makusu olarak abesiyete, israfa, intizamsızlığa, adem-i hikmete delil ve bürhan olmaları lazım gelecektir. Yani hepsinde bir ince, bir hassas bir nokta var, bir püf nokta var. Cenab-ı Hak bunu ne yapmış? İnsana örnek olarak vermiş. Yani insanı büyütsen kainat, kainatı küçültsen insan. Yani bütün her şey insanın üzerine odaklanmış. Onun için muhabbetimizi Cenab-ı Hakk'a sarf etmemiz gerekiyor ki dünyadaki muhabbetimiz de baki olarak kalsın. Bize verilen bu hayat eğer sadece dünya hayatından ibaret olmuş olsaydı dünyamızdaki bütün her şey mana itibariyle son bulmazdı. Bunun en güzel örneği ölüm kapımızı gelip çalmazdı. Ama ölüm kapımızı gelip çaldığı için ölümde bir nimet var, bir rahmet var, görülmeyen bir Cenab-ı Hakk'ın değil mi? Bir şefkat eli var, tebdili mekandır, vazifeden paydostur, terhistir, %99 ahbabımıza bir kavuşma yeridir. Onun için biz hayatımızdaki o dünya muhabbetini sınırlamayacağız. Neyle sınırlamayacağız? Cenab-ı Hakk'a vermiş olduğumuz o muhabbeti daha da çoğaltacağız. Seveceğiz gençliğimizi Allah için. Efendim dünyayı Allah için seveceğiz. Efendim eşimizi Allah için seveceğiz. Dostlarımızı Allah için seveceğiz. Efendim baharı Allah için seveceğiz. Dünyayı Allah için seveceğiz. Ama dünya olduğu için değil. Dünyanın çünkü üç tane veçesi var. Bir, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin en güzel gösterildiği bir teşhir alanı dünya. Bahar mevsiminde mesela Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sı çok güzel bir şekilde tezahür ediyor. Yani bunu böyle çıkıp böyle tebdili mekan olarak şehrin dışında olan güzel böyle mera olan yerlere gidip bağ, bahçe, tarlalarda bunu daha güzel bir şekilde görürüz. İkincisi ahiretin tarlası. Yani burada tarladayız, çalışıyoruz, vazifeli bir memuruz, hizmetkarız. Değil mi? Onun için üçüncüsü işte bize en çok yanıltan nokta nedir? O da aldanma. Aldanma, melabaga, yanılma. Biz burada yanılıyoruz. Ama bu iki noktada sıkıntı yok. Cenab-ı Hakk'ın isimleri noktasında işte üstadımız ne diyor? Kalben terk dünyayı. Kesben terk etme. Çalışma, rızık noktasında, iyaşe noktasında, insanlara faydalı olma noktasında dünyayı böyle güzel bir şekilde idame etmemiz gerekiyor. Hayırlı bir şekilde. Evet, son olarak şurada iki tane yer var. Arkadaş, şu dünyevi hayatın faydaları pek çoktur. O faydalarından hayat sahibine

0: tasarruf ve hizmeti nispetinde bir hisse ayrıldıktan sonra baki kalan gayeler, semereler fatır-ı hakime racidir. Evet, insan ve insanın hayatı, insan ve insanın hayatı Esma-i İlahiye'nin tecelliyatına bir tarladır ve cennette rahmet-i İlahiye'nin envaının cilvelerine mazhardır ve hayat-ı uhreviyenin harika ve gayri mütenahi semereleri için bir fidanlık veya bir çekirdektir. Demek insan bir sefine kaptanı gibidir, geminin kaptanı gibidir. Sefinenin gayri mahdut faydelerinden kaptanın alaka ve hizmeti nispetinde kendisine verilir. Baki kalan kısmı sultana racidir. İnsan da sefine-i vücuduyla, vücuttaki o vücut gemisiyle alakası derecesinde o vücudun hayattar semeratından hissesini alır, mütebakisi sultan-ı ezeliye aittir. Cenab-ı Hakk'a aittir. Evet, kardeşlerim, son cümlem, İlem eyyuhel aziz, dünyanın lezzetleri, zevkleri ve zinetleri, Halık'ımızı, Yaratanımızı, Malikimizi, sahibimizi ve Mevlamızı bilmediğimiz takdirde cennet olsa bile cehennemdir. Dünyadaki lezzetler, zevkler, zinetler, Cenab-ı Hakk'ı bilmedikten sonra, onu tanımadıktan sonra bütün dünyanın sultanı da olsan hiçbir ehemmiyeti yok. Evet, öyle gördüm ve öyle de zevk ettim. Bilhassa şefkatin ateşini söndürecek marifetullah'tan başka bir şey var mıdır? Cenab-ı Hakk'ı bilmek, tanımak, evet, marifetullah olduktan sonra dünya lezzetlerine iştiha olmadığı gibi cennete bile iştiyak geri kalır. Yani bana seni gerek, seni demiş Yunus Emre. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti her şeyin üstünde, marifetullah noktasında. Rabbim bu manaları alemimizde tefekkür edip yaşayan kullardan eylesin. Bizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin değerli dostlar. Bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse başka bir programda sizlerle buluşmak ümidiyle. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hadi Gaziantep, kan ver, hayat kurtar. Şahin Bey Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Kızılay İşbirliği ile bu yıl 17.si düzenlenen kan bağışı kampanyası 6, 7, 8 Mayıs tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecektir. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza spor ayakkabısı hediye. Unutmayalım, bağışlayacağınız bir ünite kan ile 3 canın hayatını kurtarabilirsiniz. Tüm halkımız davetlidir. Mehmet Tahmazoğlu, Şahin Bey Belediye Başkanı.
5: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm İrtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Nice zamanların ah boşuna geçti. Yaptıkların hep maziye karıştı. Şimdiden sonra insafa gel bari. Tövbe et, yalvar da, affede bari. Hevai nefse ve şeytana uydum. Hata ettim ilahi, şimdi duydum. İnabet eyleyip geldim kapına. Yüzüm yere sürüp durdum babına. Yüzüm kara, günahım çok, elim boş. Ümidim kesmem hiç senden ilahi, ki sensin cümle mahlukun penahı. Yüzüm karasın

sensin ya ilahi, ki sensin padişahlar padişahı. Beni sen yoktan var ettin ya Rabbi, nice nimetler lütfettin ya Rabbi. Aldandım ins ve cin şeytanlarına, uyamadım Habibinin yoluna. Nasip oldu şimdi bana hidayet, gelip sığındım affına nihayet. Niyaz edip yüzüm sürmeye geldim, merhamet için yalvarmaya geldim. Duama eyle ya Rabbi icabet, hem dahi şu dileğimi kabul et. Kanaat ver, ta olmasın gözüm aç, senden gayrıya ya Rab etme muhtaç. Boyun eğdirme ya Rab bir habise, şükredeyim lütfuna her neyse. Rızkımı helal yoldan nasip eyle, rızanı her işime karib eyle. Azrail'e verdiğin zaman ferman, beni hıfzet ki aldatmaya şeytan. Vereyim iman ve Kur'an'la canı, göreyim fadlınla dar-ı cinanı. Gelince münker ve nekir melekler, yine senden budur o dem dilekler. Bana yumuşak etsinler suali, vereyim lütfunla doğru.

Rabbuk'a hitabı, kolayca diyeyim Allahü Rabbi. Hem men nebiyüke deyince bana, Muhammed Nebi'yi diyeyim ona. Sorduklarında dini mübini, diyeyim avninle vel İslamü dini. Diyem sordukta kıblemle imamım, ki kıblem Kâbe'dir, Kur'an imamım. Sen et ya Rab bana o zaman telkin, ede o iki melek beni tahsin.

ecdadıma rahmet, olalar ta cinanın içre rahat. Hususa valideynim eyle mağfur, ola her birisinin kabre pür nur. Ölen masumlarıma mağfiret et.

refikim rahmet et. Duamı reddetme ya Rab, rahmet et. Bu aşkla döktüm gözyaşını bol bol. Benim bu nevhamı

Zühd, elleri mal ve mülkten, kalpleri mal ve mülk isteğinden uzak tutmaktır. Cüneydi Bağdadi radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Mu'minun 39:40. Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber:
1: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol,
0: dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar. Mu'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
1: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
0: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
1: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

Ya Rauf, Ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana, rehfetinle muamele et bana. Ya Malikul Mülk, Ya Malikul Mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, Ya Zülcelali vel İkram, keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, Ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, Ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya Gani, Ya Gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in, İyyâke nesta'in. Ya Muğni, Ya Muğni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, Ya mani, sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil.
Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin izninledir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok.

Ya Rabbi, seherde açan güller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, rükûya bükülen beller hürmetine, hacalet narına yakma ya Rabbi. Yolunda kaim kullara bağışla, rızana giden yollara bağışla, arşına açılan ellere bağışla, cahimin içine sokma ya Rabbi. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan döşler hürmetine, gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbi. Uhud'da yarılan yüze bağışla, Miraç'ta gören göze bağışla, o anda geçen söze bağışla, sırattan aşağı dökme ya Rabbi. Cemi peygamberlerin canı hürmetine, cihar-ı yar-ı güzinin dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatıma-tü Zehra adlı kızına bağışla, yetim yetemanın yüzüne bağışla, huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de geçen kelam hürmetine, Mekke Medine'deki alem hürmetine, arş, kürs, levh-ü kalem hürmetine, sualde fazla sıkma ya Rabbi. İsmi isminle yazılan yazılara bağışla, din uğrunda kan döken gazilere bağışla, Kerbela'da can veren kuzulara bağışla, dinsizlerle nara sokma ya Rabbi.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 608.

0: 0530-680-1604 0537-680-1604 Naimoğlu Çeyiz.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342-322-0444 322-0444 perayeşilçınar.com.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506-218-4780 0534-716-2027.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Araf 155-156 Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Taha 25-36. Hazreti Musa'nın duası. Musa şöyle dua etti:
1: Rabbim, göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Bana yakınlarımdan yükümü paylaşacak birini tayin et. Mesela kardeşim Harun'u. Onun sayesinde gücüme güç kat. Görevimden bir pay da ona ver ki zaten yüce adını çok daha yüceltelim ve seni sürekli analım. Kuşku yok ki sen bizi daima görüp duruyorsun.
0: Rab dedi ki: Doğrusu ey Musa, işte istediklerin sana verilmiştir.

balısın sen. Sevgiyle akan kollar senden ayrılır. Aşıklar diyarının sultanısın sen. Sevdalıya

ay olsam, semalarda veçheden ziya alsam, güneş olsam, nurun ilk insanları ısıtsam, rüzgar olsam, saçların neşeyle savursam, savrulsam yollarına, sana serinlik olsam, sana giden yollarda bir nefer de ben olsam, rüyalarda görsem seni, gözlerinde kaybolsam, sensizlik aleminden çıksam da sana uçsam, sonra ulaşsam sana, kapında köle olsam.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Hadi Gaziantep, kan ver, hayat kurtar. Şahin Bey Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Kızılay İşbirliği ile bu yıl 17.si düzenlenen kan bağışı kampanyası 6, 7, 8 Mayıs tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecektir. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza spor ayakkabısı hediye. Unutmayalım, bağışlayacağınız bir ünite kan ile 3 canın hayatını kurtarabilirsiniz. Tüm halkımız davetlidir. Mehmet Tahmazoğlu, Şahin Bey Belediye Başkanı.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

Zühd, elleri mal ve mülkten, kalpleri mal ve mülk isteğinden uzak tutmaktır. Cüneydi Bağdadi radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Süveyda'ya ağıt. Ben bir aziz değilim, hele gündüz değilim. Attığı her adımda siyah bir iz bırakan, bir yanında ürküten bir baldıran gövdesi, bir yanında kederi özümleyen bir lale, merhamet sahrasının uyuyan gecesiyim. Bırak da böyle bitsin bu günahkar serüven, bırak da kurtarayım bu emanet sarayı. Yeter intiharınla oyduğum yüreğimi, umutsuz şarkılarla avutulduğum yeter. Göğsümde bir yanardağ kıvranıyor Rüveyda, yaraları kapandıkça kanıyor Rüveyda. Duman çöktü güneşin sitem aynalarına, aralandı perdeler, şimdi sessiz değilim. Dertliyim, viraneyim, ben bir aziz değilim. Azizler tohum eker sevgi tarlalarına. Senin gözlerin dram, oysa ağlatan benim. Ben dilenci, sen sultan, sevgi dağıtan benim. Sen ışık, ben karanlık ve aydınlatan benim. Ben ölümüm, sen hayat, cana can katan benim. Sabah sende oluyor, güneşi tutan benim. Soran ben, sorulan sen, hüznü damıtan benim. Öldüren ben, ölen sen, kabirde yatan benim. Sen sevda yüklü bulut, göklerimin sahibi. Saklıyorum içimde seni bir tufan gibi. Nerede uğruna ömür verdiğim bela, nerede? Her hatıra bir demet zakkum meyhanelerde. Düşlerim esrarınla çoğalan pervanedir. Götür benden ahzanı, bana ihsanı getir. Yalanı reddederken düşüyorum yalana. Ben bir aziz değilim Rüveyda, anlasana. Bu ağıdı öldüğün için söylemiyorum. Sen ölmedin Rüveyda, at vuruldu, ben öldüm. Her hamlesi bir tabut şimdi bakışlarının. Yıkayıp kefenledim, mehtabına gömüldüm. Her iklime kanatlı bir haberci salsınlar. Çağır aşıklarını, namazımı kılsınlar. Duysun alem ateşin dağı erittiğini, bu illetin taşları bile çürüttüğünü. Gün olur da ayrılık yumağı çözülür mü? Bergüzarım ayaklar altında ezilir mi? Rüveyda, görür müyüm yeşil ufuklarını? Seninle bir sonsuzluk bulur muyum Rüveyda? Yoksa hep bu kabirde kalır mıyım Rüveyda?

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Hudeybiye Anlaşması daha yeni gerçekleşmişti. Ama meyveleri erken oluşmaya başladı. Hudeybiye'nin bir fetih olduğu çok kısa bir süre sonra ortaya çıkıyordu. Ebu Basir Mekke'den kaçıyor, Medine'ye ulaşıyordu. O genç ve yiğit bir mümindi. Mekkeliydi. Hapsedilmiş, işkencelere tabi tutulmuştu. Bir yolunu buluyor, Mekke'den Medine'ye kaçıyordu, Müslümanlara sığınıyordu. Muhtemelen Hudeybiye'nin şartlarını bilmiyordu. Medine'ye ulaşınca hedefine vardığını sanıyordu. Medine'de bir hareketlilik oluşuyordu. Müslümanlar Ebu Basir'in gelmesine çok seviniyorlardı. Bu olayın gelecek günler için büyük bir anlamı olabileceğini hissediyorlardı. Ebu Basir olayında Hudeybiye Anlaşması'nın bir şartının garip bir tecellisine tanık olacaklardı. Müslümanların aleyhine görünen bir madde giderek Müslümanların lehine dönüşüyordu. Ebu Basir radıyallahu anh Mekke'den kaçmıştı. Onu kendi yakınları mahkum etmişlerdi. İşkence ediyorlardı. Allah'ın dini, İslam'ı terk etmesini, tekrar atalarının dinine dönmesini istiyorlardı. Ebu Basir radıyallahu anh bir yolunu buluyor, Medine'ye kaçıyordu. Akrabaları hemen devreye giriyorlardı. Huneys bin Cabir'le Kevser ismindeki köleyi Medine'ye gönderiyorlardı. Bir de ellerinde mektup vardı. Medine'ye geldiklerinde mektubu Peygamber Efendimiz'e veriyorlardı. Mektupta Hudeybiye şartları hatırlatılıyordu. Mekke'den bir Müslüman Medine'ye sığınırsa tekrar Mekke'ye iade edilecekti. Bu şart hatırlatılıyordu. Ebu Basir radıyallahu anh'ın Huneys'le beraber Mekke'ye gönderilmesi gerektiği bildiriliyordu. Peygamber Efendimiz Ebu Basir'e, "Ebu Basir, bildiğin gibi biz Kureyşlilerle bir anlaşma yaptık. Anlaşmaya uyacağımıza söz verdik. Sözümüzde durmak dinimizin gereğidir. Sözümüzden dönemeyiz. Hiç şüphe yok ki Yüce Allah senin ve senin durumunda olan diğer Müslümanlar için bir çıkış yolu gösterecektir. Haydi şimdi kavmine geri dön," buyurdu. Ebu Basir radıyallahu anh, "Ya Resulallah, beni dinimden dolayı bana işkence yapanlara mı teslim ediyorsun? Beni dinimden döndürmeleri için onlara geri mi veriyorsun?" diye yürekleri dağlayan halini açık bir ifadeyle dile getiriyordu. Peygamber Efendimiz yapılacak bir şeyin olmadığını beyan buyuruyordu. Sahabe-i kiramsa, "Ey Ebu Basir, üzülme ve korkma. Allah senin için bir kurtuluş yolu yaratacaktır," diyerek ona gelecekte fethin çok yakın olduğunu, bir de "Allah senin için bir çıkış yolu yaratacaktır," diyerek ona dair özel bir işaret veriyorlar gibiydiler. Ebu Basir, Müşrik Huneys ve köle ile Mekke'ye gidiyorlardı. Zülhuleyfe'ye varmışlardı. Mola vermişlerdi. Ebu Basir Huneys'i gözünün ucuyla takip ediyordu. Bir fırsat kolluyordu. Nihayet fırsatı bulmuş ve Huneys'i öldürmüştü. Kölesi ise canını kurtarmak için tekrar Medine'ye kaçıyordu. Ebu Basir Huneys'in ve kölenin eşyalarını alarak Medine'ye geldi. Resulullah'ın huzuruna vardı. Ebu Basir radıyallahu anh, "Ey Allah'ın Resulü, sen üzerine düşeni yaptın. Verdiğin sözün gereğini yerine getirdin. Artık sana bir sorumluluk yok. Ben Allah'ın yardımıyla dininden döndürülmekten kurtuldum ve geri geldim," dedi.
Ebu Basir yanında getirdiği eşyalardan beşte birini ayırdı ve "Ya Resulallah, beşte biri senindir." dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Basir'in ganimet olarak takdim ettiği beşte birlik eşyayı kabul etmedi ve "Şayet kabul edersem anlaşmaya uymamış olurum." buyurdu. Eşyanın Ebu Basir'e ait olduğunu beyan ettiler. Ebu Basir Medine'deydi ama orada kalması Hudeybiye anlaşmasına göre doğru değildi. Mekke'ye iadesi gerekiyordu. Kuleys'le beraber gelen köleye Peygamber Efendimiz "İşte adamınız, onu al götür." buyurdu. Köle Ebu Basir'in kendisini öldüreceğinden korktuğunu, bu nedenle götüremeyeceğini söyledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Basir'e Medine'de kalamayacağını, "İstediğin yere git." buyurdular. Ebu Basir Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurundan ayrılıyorken Peygamber Efendimiz "Keşke onun yanında başkaları da olsaydı." buyurdu. Peygamber Efendimizin sözü Ebu Basir'in kalbinde yankılandı. Ebu Basir büyük bir sevinç içine girdi. Döndü, Peygamber Efendimizin deryalar misali gözlerine bir kez daha hasretle baktı. En kısa zamanda görüşebilme duygularıyla ayrıldı. "Keşke onun yanında başkaları da olsaydı." sözleri Ebu Basir'in kalbinde seher yeli gibi esiyordu. Bu bir muştuydu, bir müjdeydi. Gelecek günler nice güzelliklerle gelecekti. Peygamber Efendimizin sözlerinden dolayı Ebu Basir böyle algılıyor, böyle düşünüyordu. Ebu Basir Mekke yoluna düşüyordu. Zülhulefe bölgesine kadar geliyor, burada ağaçlık bir vadi olan İs Vadisi'nde karar kılıyordu. Burada kalabilirdi. Hatta burada uzun süre yaşayabilirdi. Ayrıca İs Vadisi Mekke-Şam arası ticaret yolunun üzerindeydi. Peygamber Efendimizin "keşke onun yanında başkaları da olsaydı" sözünü Hazreti Ömer Efendimiz de duymuştu. O mecliste Hazreti Ömer Efendimiz de vardı. Ömer Efendimizin gözleri bir anda ışıl ışıl yanıvermişti. Zira Allah'ın Resulü'nün ne kastettiğini hemen anlamıştı. Şimdi kulağı Ebu Basir'deydi. Ebu Basir'in İs Vadisi'nde olduğunu öğrenince Hazreti Ömer Efendimiz Mekke'deki müminlere mektup gönderiyordu. Onlara Mekke'den kaçmalarını ve İs Vadisi'nde Ebu Basir'le beraber olmalarını yazıyordu. Mekke'deki müminler büyük bir zafer müjdesi almışçasına sevindiler. Artık şimdi her biri yolunu bulup Mekke'den kaçıyor, buluşma yerleri ise İs Vadisi oluyordu. Ebu Basir'in yanıydı. Ayrıca o civardaki bazı kabilelerdeki Müslümanlar da İs Vadisi'ne geliyor ve Ebu Basir'e katılıyorlardı. Şimdi İs Vadisi'nde, yani Mekke-Şam arasında bir kuvvet oluşuyordu, bir birlik oluşuyordu. Sayıları 300'ü geçen bir kuvvet oluşuyordu. Bu büyük bir tehlikeydi. Mekke ticaret kervanları için bu durum hayati bir tehlike oluşturuyordu. Mekke müşriklerinin korktukları başlarına geliyordu. Ebu Basir ve arkadaşları Mekke kervanlarını vuruyor ve büyük vurgunlar gerçekleştiriyorlardı. Mekke-Şam ticaret yolu ciddi olarak tehlikeye düşüyordu. Mekke müşrikleri hiç hesap etmedikleri bir durumla karşı karşıya geldiler. Şimdi ne yapacaklardı? Oysa onlar Hudeybiye anlaşmasıyla çok rahat olarak ticaretlerini yapacakları, doğal hayatlarına döneceklerini sanıyorlardı. Ama Ebu Basir olayı onları şok ediyordu. Büyük bir sorunla karşı karşıyaydılar. Ne yapacaklardı? Bu sorunu nasıl çözeceklerdi? Neredeyse Şam'a gidemez olmuşlardı. Giderek ticari hayatları durgunlaşıyor, bir çıkmaza giriyordu. Mekke liderleri toplantı yapıyorlardı. Ebu Basir olayında Resulullah'ı suçlayamıyorlardı. Resulullah Hudeybiye anlaşmasına
harfiyen uyuyordu. Onu suçlamaları mümkün değildi. Ama çözüm ne olacaktı? Ve mutlaka bir çözüm bulunması gerekiyordu. Mekke'nin öncüleri bir karar alıyorlardı. Bir çözüm üretiyorlardı. Peygamber Efendimiz'e kararlarını mektup olarak bildiriyorlardı. Ebu Basir ve arkadaşlarını Medine'ye alabileceğini, Hudeybiye anlaşmasındaki Mekke'den Medine'ye sığınanların Mekke'ye iadesi şartının da iptal edilmesini dile getiriyorlardı. Peygamber Efendimiz sevinç iklimine giriyordu. Şerefli arkadaşlarla beraber olacaktı. Hemen Ebu Basir radıyallahu anh'a mektup gönderiyordu. Mektup ulaşır ulaşmaz Medine'ye gelmesini istiyordu. Ebu Basir ve arkadaşları tekbir getiriyorlardı. Büyük bir sevinç halesi oluşuyordu. Ama derin bir yara vardı. Derin bir hüzün vardı. Ebu Basir çok hastaydı. Ağır hastaydı. Peygamber Efendimiz'den mektup geldiğinde mektubu öpüyor, kokluyordu. Mektupta Resulullah Ebu Basir'e "Gel, Medine'ye gel." buyuruyordu. Ebu Basir sevinçten ağlamaya başladı. Sevgiliden haber vardı. Haber, haberlerin en büyüğüydü. Sevgili gel diyordu. Sevinç içinde dalgalara dönüşüyordu. Ama Ebu Basir'in takatı dermanı kalmamıştı. Yürüyecek hali yoktu. Sanki cansız bir beden gibiydi. Bir tarafta sevinç, bir tarafta hüzün onu kuşatıyordu. Allah'ın sevgili Resulünü hayal ediyor ama kendinde zerrece mecal bulamıyordu. Ah, bir vuslat diye kalbinin derinliklerinden bir inilti geliyordu. Ama Ebu Basir gözlerini yumuyordu. Çevresindeki arkadaşları bu yiğit müminin ebedi aleme yürüdüğünü görüyorlardı. Ebu Basir'in cenaze namazını kılıyorlar ve İs Vadisi'ne defnediyorlardı. Bir öncü mümin dünyaya veda ediyordu. Asıl hayata yürüyordu. O İslam yolunda anadan ve yardan geçmişti. O İslam uğrunda anadan ve vatandan geçmişti. O asıl hayatın ahiret hayatı olduğunu çok iyi biliyordu. O bütün himmet ve gayretiyle hep asıl hayatı kazanmak için çırpınmıştı, gayret etmişti. Daha dün keşke onun yanında başkaları da olsa buyurmuştu sevgili. Bu söz kalplere yıldırım hızıyla ulaşıyordu. Mahzun kalpler birbirine koşuyordu. Kısa zamanda İs Vadisi'nde bir kuvvet oluşuyordu. Bu ordu 2 gün sonra kuvvetini gösteriyor, Mekke kervanları için büyük bir tehlike oluşturuyordu. Ama hastalık o nazenin bedenine girmişti. Gün gün onu yiyip bitiriyordu. Çok sürmüyordu ve bu dünyaya gözlerini kapatıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: İstanbul'da doğdum. Fatih'te, sarı güzeldi. Babam Temiz Tahir Efendi diye anılan bir müderristir. Mecburiyetten gittiğim Baytar Mektebi'nden birincilikle mezun oldum. O dönemde babamı kaybettiğim gibi oturduğumuz evde bir yangınla kül oldu. Şiire işte o yıllarda başladım. Daima vatan aşkıyla doluydum. Nerede isyan çıksa oraya koşuyor, batılı devletlerin bize dayattığı Sevr Anlaşması'nın nasıl bir felakete yol açacağını anlatıyordum. Birinci mecliste Burdur milletvekilliği yaptım. Milli mücadele yıllarında Ankara'da Taceddin dergahında yaşadım. İstiklal marşımızı burada yazdım. Onu safahatıma almadım. Sebebi basit. O artık milletimin malı olmuştur. 1925'te Mısır'a gittim. 10 yıl kaldım ve Edebiyat Fakültesi'nde Türkçe müderrisliği yaptım. Çanakkale Destanı'nın şairiyim. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Şiirim isyanı da yansıtır, tevekkülü de. Ben Allah'a, annesine naz eden bir çocuk samimiyetiyle inanır, yardımdan umudunu kesmemiş bir yürek saflığıyla diklenirim. Ağzım kurusun, yok musun ey adli ilahi? Cehaletin, tembelliğin, haksızlığın ve ahlaksızlığın daima karşısında oldum. Yaşadığım çağın bütün buhranları, savaşları içinde, yüklendiğim ağır sorumluluklara rağmen hep güler yüzlü oldum. Ümit var oldum. Mısır'dayken baş gösteren siroz hastalığı vücudumu sardı. İstanbul'da tedavime başlandı fakat günden güne zayıflıyordum. Fransızca konuşup yazan, saatlerce yürüyen, pehlivanlarla güreş tutan, boğazı yüzerek geçen, klasik batı müziğini türküler kadar seven, verdiği her sözde duran, İstiklal Marşı ödülünü almadığı günlerde paltosunu satarak ölen arkadaşının geride bıraktığı çocuklarına da bakan, başkalarının yerine de utanan, 20 yüzlüleri gördükçe 2 yüzlüleri sever oldum diyen, Nazım Hikmet'in Akif inanmış adam dediği adam, Nazm'ın zembereğini kuran adam, ben Mehmet Akif, gönlümün ölümsüz genişliği dışında küçülüyor, ufalıyor, azalıyor, tükeniyordum. Beyoğlu'ndaki Mısır apartmanında safahatımın yeni harflerle yayımlandığını göremeden gözlerimi kapadım. Yıl 1936 idi. Binlerce elin ucunda bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor dediğim hilaller gibi gökyüzüne bakan avuçlar üzerinde taşınıyordum işte. 3,5 nazma gömülmüş koca bir ömrü heder dediğim hayatımın son yolculuğunda sanki beni Edirne Kapı şehitliğinde bir mezar değil, avuşunu açmış peygamberim bekliyordu.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Rüveyda, ben sendeyim, sen bendesin Rüveyda. Önce korkunç azaba, kahra gömülüyorum. Sonra en büyük affa uğrayıp gülüyorum. Çatlıyor da mezarım, dışa vuruyor beni. Terazi, Rüveyda'ya divan kuruyor beni. Güneş aktı, ay söndü, parçalandı yıldızlar. Rüveyda, burada şimdi sen varsın, gözlerin var. Beyaz tüller içinde ruhun sarıyor beni. Sahibisin bu eşsiz muhabbet sarayının. Mağrur yükseliyorsun uluların katına. Huriler imreniyor sonsuz saltanatına. Elime tutuşturup kalbinin kadehini, sevgini şarap gibi sunuyorsun Rüveyda. Çiçek çiçek kalbime doluyorsun Rüveyda. Acı yok, intizar yok, eskide kaldı hasret. Devrini tamamladı endişe, korku, hayret. Buz ve köz tarih oldu, bitti zaman ve mekan. Zaman biziz, mekan biz, imkansıza yok imkan. Ömrünle sonundayız, ne de henüz başında. 33 yaşındayız, hep 33 yaşında. İçim sensin bu ilde, dışım sensin Rüveyda. Rüveyda, ben sendeyim, sen bendesin Rüveyda.

Her ne kim zahir olur, ol haleti dilden durur. Her ne kim gelse sana, sanma ki ilden durur. Yey tutarsa gerzeban, bil ser dahi tutar karar. Ne gelirse nikübet, her kişiye dilden durur. Dide abından gönül şehrini gel mamur kıl. Yel gibi ömrün geçer, sanma kim yelden durur. Kibri terk edip dila, eyle tevazu pişesin. Çün bilirsin kim binası, haymenin kilden durur. Ey muradi, vade-i haktan udul itme sakın. Cehd edip incitme kalbi, kim gönül kıldan durur.

Biz kamu esrara mahrem, sahibi hal isteriz. Dikkati kalb ile herdem, çeşmi seyyal isteriz. Aşkı canan ile daim halimiz hoştur bizim. Vasfunun zikrinden özge sanmanız kal isteriz. Yardan gayrı bizimdir yanımızda haruhas. Sanmanız iki cihanda mansıbu mal isteriz. Bakmazız arayişi alemlere subuhu mesa. Alemi geçt eyleyip bir kalbi meyyal isteriz. Ey muradi, arife her bir kelamın ruhtur. Nur-ı lami, mim-ı har.

0: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
1: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

Bir tatlı ömür gibi gitmeye niyetlendin. Ayrılık atına eğer vurdun inadına. Ama bizi unutma. Hatırla ama.

Sana temiz dostlar, iyi dostlar, bağdaş dostlar, yeryüzünde de var, gökyüzünde de var. Eski dostla ettiğin yemini hatırla ama. Sen her gece ay değirmisini başına yastık edince yollarda, dizimde yattığın geceleri hatırla ama. Sen ey hüsrevi kendine kul, şirin gibi bir nice güzeli esir eden, aşkının ateşiyle tıpkı Ferhat gibi benim ayrılık dağını delmede olduğumu hatırla ama. Bir deniz kesilen gözlerimin kıyısında bir aşk ovası görmüştün hani. Safran dallarıyla, ağustos gülleriyle, canım nergislerle sarmaş dolaş. Bunu unutma, hatırla. Ey Tebrizli Şems, dinim aşktır benim. Senin yüzünü gördüm göreli. Benim dinim senin yüzünle övünür. Ey sevgili, bunu unutma, hatırla ama.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Bu akşam aklıma yine sen geldin. Dersi bıraktım, çalışamadım. Saat 1'e geliyordu anne. Yatamadım, uyku gözüme girmedi. Sen bu saatlerde benim beşiğimi sallardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın. Süt verirdin, nane kaynatırdın. Anne, canım anne, kurban anne. Hayalin şimdi önümde bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğenin başına oturmuş hamur yoğuruyorsun. Yarın ekmek yapacaksın akşama kadar. Gözlerin tezek dumanından yaşaracak. Alnında ter bulgur bulgur kabaracak. Sıcak bazlamalar yapacaksın. Ben orada yokum. Ağlayacaksın. Ağlama anne, ağlama. Gündür bu. Nasıl olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben sizi hiç unutmadım. Hiç unutmayacağım. Ben okuyorum anne. Okuyorum. Mühendis olacağım. Sana yeni yeni ayzeler alacağım. Dedim ya, okuyorum, mühendis olacağım.

Mektubunda diyorsun ki, bu gece çiğ köfte yaptık. Lokmalar boğazımdan geçmedi. Her sofraya oturuşumuzda senin yokluğun belli oluyor. Biliyorum anne, biliyorum. Senin kalbin ipek gibidir. İncedir, yufkadır. Benim yokluğuma dayanamazsın. Özledim diyorsun benim için. Ben de özledim seni. Babamı da, bacımı da, kardeşlerimi de, kara yazılı memleketimi de, hepsini özledim. Özledim ama gel gör ki kader bu. El vermiyor. Ne yapacaksın? Rıdvaniye'de sala şimdi. Sisleri perde perde dağıtan bir ses. Sonsuzda Allah'a ulaşan bir yankı. Bir ezan sesiyle uyanır insanlar yorgun gecede. Uyanır herkes. Köyden şehre saman taşıyan deve kervanları gelir bu saatte. Çıngırak sesleri geceyle gündüzü birleştirir. Sabah olur, babam erkenden işe gider. Anne, evimiz yine o yokuşta mı? Dar sokaklar, taş duvarlar arkasında mı? Eskisi gibi yıkık dökük mü yine? Ah anne, ah! Unuttum inan evimizin şeklini. O ev denen köstebek yuvalarını, kerpiç damları, kuyu suyunu, sıra gecelerini, bağ yapılarını, yağmur dualarının anılarını yitirdim. Hele sen buraya bir gel de gör. Sonsuza uzayan gökdelenleri, sıra sıra taksileri, geceleri renk renk ışıkları, denizde vapurları, balıkçıları, kızları, erkekleri, insan selini. Ama benim hiçbirinde gözüm yok. Ne kızlarında, ne taksilerinde, ne de gökdelenlerinde. Benim aklım sizde ve memleketimde. Ben okuyorum anne, okuyacağım. Göreceksin bak, mühendis olacağım. Bizim orada Ezo gelin türkü türkü uzanır. Düğünlerde davullar vurulur, zılgıtlar çalınır. Böylesine gitar denen çalgıyla sabahlara kadar ye ye ye diye bağırmazlar değil mi aney? Hani yaz geldi mi evimizin o küçücük penceresine bir çift yusuf tutan kuşu konar ya. Hani asmamız üzüm tutar, sumaklar sakızlanır. İnsanlar çalışır harıl harıl kış için. Güneş yandırır o kavruk yüzlerini. Hani sen elinde sıtıl, suya gidersin. İşte o zaman geleceğim. Bekle beni. Ah hani, ah. Daha neler var sana yazamadığım. Mektubumu burada bitirirken beni büyüten ellerinden binlerce kere öperim. Canım anne, kurban anne, can anne.

0: Kehf 10. Ashab-ı Kehf'in duası. Hani zamanın birinde o gençler mağaraya sığınmışlar ve
1: Rabbimiz, bize yüce katından bir rahmet bahşet ve bizi içine düştüğümüz şu durumdan dolayı doğru bir sonuca ulaştıracak bir bilinçle donat,
0: dediler.

Ey yolcu! Yoksa yine Yüce Rahman'ın buyurduğu gibi, bu peygamberlerin ardından öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler. Heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Yoksa sen de namazı, salih amelleri terk edip dünyaya dalanlardan mısın ey yolcu? Bu Rahman'ın tehditleri yoksa seni de mi korkutmuyor? Nedir bu cüretkârlık ey yolcu? Yüceler yücesine, iradelerin ezeli ve ebedi sahibine, yoktan var eden bütün mahlukatın efendisine, efendimize karşı nedir bu cüretkârlık? Söyle bana ey yolcu, ne oluyoruz? Neye, kime, niçin kanıyoruz? Halbuki ey yolcu, ayetin devamında da buyurulduğu gibi, fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. İşte onlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır vaadi yüreğini titretmiyor, heyecanlandırmıyor mu seni? Ölü toprağı mı serpildi üzerine? Prangalar mı vuruldu yüreğine? Yoksa sende mi sağır oldu? Ne oldu sana ey yolcu? Yoksa sende mi ölümün araladığı perdenin ötesini görmüyor, hissetmiyor, idrak etmiyorsun? Ey yolcu! Hatırlıyor musun? Yüce Resul bir gün şöyle buyurmuştu. İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve imkanı varsa hacca gitmek. Sen de bunları duydun değil mi ey yolcu? Duymayan, işitmeyen de kalmadı zaten. Dünden beri mesuliyet sahip olanın hala sırtında. Ne değişti? Ne değişti? Ne unutturdu bunları bize? İmansız, namazsız, oruçsuz nereye gidilir? Hangi yüze gidilir? Ne söylenir zekatsız ve haçsız? Ne yaparsın ölüme karşı hazırlıksız? Ne cevap verirsin Rahman'a ey yolcu? Ne cevap verirsin münker ve nekire? O hesap gününün kızgın nefesinde nasıl soluk alıp verirsin? Söyle bana yolcu, nasıl verirsin? Sonra karşına çıkıverdiği zaman ne cevap verirsin? Ümmetim, ümmetim, ümmetim diye bizim için parçalanan Yüce Resul'e hangi yüzle bakarsın? Neyi sunarsın? Bununla geldim huzurunuza ya Resulallah. Eli boş, gönlü boş, sadık kalamadığım yalan sözlerle, kirlettiğim, kana buladığım sevgilerle, yarım yamalak üzüntülerle geldim. İşte huzurundayım. Ben de senin ümmetinim ya Resulallah dediğinde, üzmez misin Yüce Resulü? Bükmez mi boynunu? Kırmaz mısın narin yüreğini? Hiç düşünmüyor, hiç kaygı etmiyor musun? Sana ne oldu be yolcu? Ne oldu sana böyle? Ey yolcu! İman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz ilahi fermanını ne çabuk unuttuk? Ne çabuk uzaklaştık İslam'ın hayat veren gür bahçelerinden? Nasıl da daldık umarsız dünyaya? Ebedi burada kalacak, yarın olmayacak, gün sanki burada doğacakmış gibi, sonsuza uzanmış gibi. Ne çabuk terk ettik amelleri ve ne çabuk kandık amelsiz cennet sözlerine. Namaz dinin direğidir diyordu oysa şerefli Nebi. Ne çabuk yıktık bu kutsal direği. Ne oldu? Ne oluyor bize ey yolcu? Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır ilahi fermanına kulaklarımızı kapatıp
şeytanı sevindirirken Rahman'ı bil ki üzdük. Yüce Resulü yaraladık. Anne babayı unutup terk ettik. Komşulukları zaten defterden silmiştik. Vefayı, sadakati ise çoktan gömdük. Şimdilerde şeytanlar halay çekiyor sevinçten. Naralar atılıyor kuru kafa taslarında. Söyle, söyle ey yolcu, ne oluyor bize? Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle, söyle bana yolcu. Ey yolcu, nimetleriyle bize can veren, hayat veren, kan veren Rabbi unutup neye kul oldu? Kime, kimlere köle olduk? Niçin, kim için çırpınıyor, kimden ne bekliyoruz? Söyle bana, ne olur söyle ey yolcu. 1400 senedir çağrıların en güzeli her gün kapımızı çalarken, kulaklarımıza namelerini akıtırken, duymuyor, işitmiyor, ses vermiyoruz. Neden? Neden cevap vermedik çağlar ötesi kutsal çağrıya? Sağır mı olduk yoksa ey yolcu? Ne dersin?

Zühd, elleri mal ve mülkten, kalpleri mal ve mülk isteğinden uzak tutmaktır. Cüneydi Bağdadi radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlu lukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli kardeşlerim, İmam Suyuti rahmetullahi aleyhin telif etmiş olduğu Cami-i Sagir adlı kitaptan hadisi şeriflerimizi okumaya devam ediyoruz inşallah. Allah-u Teala okuduğumuz hadis-i şeriflerin bereketiyle bereketlenen kullarından eylesin. Hayatımıza tatbik eden, ihlasla amel eden kullarından eylesin. Bizleri Peygamberimizin havzının başında toplanan, onun sancağı altında toplanan kullarından, ümmetinden eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etani Cibriyülü, Cebrail aleyhisselam bana geldi. Fekale ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Aiş ma şi'te. Dilediğin kadar yaşa. Ne kadar yaşarsan yaşa, ne kadar yaşamak istersen yaşa. Fe inneke meyyitun. Muhakkak ki sen bir gün öleceksin. Ve ahbib men şi'te. Dilediğin kimseyi, dilediğini sev. فَاِنَّكَ مُفَارِقُهُ Onunla ayrılacaksın muhakkak. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ Dilediğin ameli de işle, dilediğini de yap. فَاِنَّكَ مَجْزِيُّنْ bih. Onunla da mükafat göreceksin, karşılığını göreceksin. وَعْلَمْ بِلْ كِ اَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ Müminin şerefi قِيَامُهُ بِالْلَيْلْ Gece namaza kalkmasıdır. Gece namaz kılmasıdır, gece kıyamıdır, yani teheccüddür. Ve izzuhu, onun izzeti, şerefi de isti'nâuhu aninnâs, insanlara karşı mustani olmasıdır. Onlara karşı zengin davranması, onlardan bir şey isteyecek duruma düşmemesi, onlardan bir şey istememesidir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zımmında bizlere büyük bir nasihat. Biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefatına yakın ve ondan önceki bütün peygamberlere de aynı sual sorulmuştur, aynı istekte bulunulmuştur. Dünya hayatında devam mı etmek istersin yoksa Rabbinin huzuruna, Rabbine kavuşmak mı istersin diye sorulmuştur. Neticede gerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerek ondan önceki bütün peygamberler hep Allah-u Teala'ya kavuşmayı istemişlerdir. Neticede ne kadar yaşarsan yaşa, sonucu vefat etmektir. Dünyadan göçüp gitmektir. İşte Peygamberimiz de biliyorsunuz ila refiqil ala, refiqil ala, o yüce dosta, yüce dosta demek suretiyle o da dünyada kalmaktan ziyade Rabbisine kavuşmayı temenni etmiş, o istekte bulunmuştur. Okuduğumuz hadis-i şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam geliyor ve diyor ki ne kadar yaşamak istersen yaşa. Ama sonuçta öleceksin, vefat edeceksin, ruhunu teslim edeceksin, Rahman'a kavuşacaksın. Değerli kardeşlerim, bu dünya hayatı geçici. Biliyoruz ki hepimiz ölüp gideceğiz. Şu mezarda yatanlar bize bunun en büyük delili. Onlar da bizim gibi geziyorlardı, yürüyorlardı, yiyorlardı, içiyorlardı, gülüyorlardı, eğleniyorlardı. Acı tatlı günleri oluyordu ama hepsi göçüp gitti. Biz de gideceğiz. Bir gün bizim için de diyecekler. Burada falan yatıyor, falan adam vardı. Veya işte bizim de selamımızı okuyacaklar bir gün. Falan vefat etmiş diye. Bu nedenle ne yaparsak yapalım, netice sonu ölüm. Ölüme kendimizi hazırlamamız lazım. Ölüm için kendimizi hazırlamamız lazım. Hani Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a soruyorlar. Diyorlar ki, ya Ebu Bekir, hani mezar kazayım mı kendim için? O da diyor ki sen kendine mezar hazırlama, kendini mezara hazırla. Yani vefat edeceksin, sual sorulacak. O suallere nasıl cevap vereceksin ki orada artık geri dönüş kurtuluşun da yok. Çünkü oraya giriş var, çıkış yok. Orada bir alem, berzah alemi, ilk alem, ölümden sonraki ilk kapı. Oraya giriş var, giriyorsun, kapı kapanıyor ama çıkışı yok. Kimse giren gelemiyor. O nedenle iyi hazırlanmamız lazım. Dünya hayatı geçici. bu dünyaya kimse kalmamış. Biz de bu dünyada kalmayacağız. Bakın peygamberimize bile bu hitapla hitap edilmiş. Ne kadar yaşarsan yaşa, neticede vefat edeceksin. Biz de baki kalacağımız alem için hazırlık yapmamız lazım. Zaten hadis-i şerifin devamında da bunu bize belirtiyor. Ve ahbib men şi'te. Ne kadar seversen sev, istediğin kadar sev, muhakkak ki fe inneke mufariquhu, o sevdiklerinden ayrılacaksın. Herkes sevdiğini terk ediyor, bırakıp gidiyor. Sen de bir gün bırakıp gideceksin ve biz de bu sevdiklerimizden ayrılıp gideceğiz. Bu nedenle sevgide de ölçülü olacağız. Ölçülü seveceğiz. O sevgimiz bizi Allah yolundan, Allah'ın dininden ayırmayacak. Sevgimiz bizi dünyaya meyletmeyecek, bizi ahirete meyledecek. Onun bir vesile olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Sevgide de ölçülü olacağız. Bu sevdiklerimizi de bir gün bırakıp gideceğiz. Veya onlar bizi bırakacak veya biz onları bırakacağız. Ve amel ma şi'te. Dilediğin ameli işle. Fe inneke meziyyun. Bununla da mükafatını göreceksin veya ceza göreceksin. Karşılığı neyse alacak. Bir insan iyilik yaparsa mükafatını alır, kötülük yaparsa da cezasını görecektir. Değil mi değerli kardeşlerim? Allah-u Teala öyle diyor. Kim zerre miktarı iyilik yaparsa, hayır işlerse onun karşılığını görür. Kim de zerre miktarı şer işlerse onun karşılığını görecektir. Zaten diyorlar ya, Kur'an-ı Kerim'de seni en çok korkutan ayet hangisidir diye bir alime soruyorlar. O da bu Zilzal suresinin son iki ayetini okuyor. Zerre miktarı hayır işleyen onun karşılığını görecek. Zerre miktarı şer ve kötülük işleyen de onun karşılığını görecektir buyuruyor. وَعَلَمْ اَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِالْلَّيْلِ. Bu çok önemli kardeşlerim. Gece namazına kalkma, gece kalkıp Rabbinle baş başa bulunma. Farz namazlardan sonra en güzel namaz gece namazıdır, teheccüd namazıdır. Bu nedenle bu namaza önem vermeye çalışalım. Herkesin uyuduğu zaman müminin kalkıp namaz kılması çok değerlidir, çok önemlidir. Nasıl gece yıldızlar semada görülüyorsa, gece namaza kalkan insanların evlerindeki nur da melekler tarafından görülür. Allah evlerimizi bu evler haline getirsin. Bizi bu gece namazlarına kalkan ve daim olan kullarından eylesin. Çok önemli namaz, güzel bir namaz. Birçok kere övülmüş. Bu hadis-i şerifte de övüyor ki nedir? Müminin şerefidir. Muhakkak ki müminin şerefi gece namaz kılmasıdır, ayağa kalkmasıdır. Rabbisiyle beraber olması, onu anması, ona zikretmesidir. Niye herkes uykuda, herkes kendine rahatında, o kimse uykusunu terk ediyor, kimse yokken. Bir de gösteriş de yok. Kimseye gösterişe de yok. Ne yapıyor? Sadece Allah için kalkıyor ve Rabbisine ibadetle meşgul. Çok önemli bir şey. Allah bizi bu kullarından eylesin. Ve izzuhu isti'na'uhu aninnas. Onun izzeti, şerefi, güç ve kudreti de insanlara karşı zengin davranması. Zengin bir insan kimseden bir şey istemez, ihtiyaç da duymaz ve bu şekilde de kul zengin olur. Ayrıca zenginin özelliği başkasına da verir. İşte diyor, siz de böyle olun, bu da sizin izzetinizdir ve şerefinizdir diye peygamberimiz buyuruyor. Allah-u Teala bu hadis-i şeriflerle amel eden kullarından bizleri eylesin. Diğer hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Atani Cibrilü, Cebrail aleyhisselam bana geldi. Fekale ya Muhammed, ey Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Kul, şöyle de. Kultu, ben de dedim ki diyor. Ve me ekulu, ne diyeyim, ne söyleyeyim. Kale, Cebrail aleyhisselam şöyle dedi. Kul euzu bi kelimatillahi tammatillati la yucavizuhunne berrun ve la facirun min şerri ma halaka ve zara'a ve bara'a ve min şerri ma yenzilu mines semai ve min şerri ma ya'rucu fiha ve min şerri ma zara'a fil ardi ve bara'a ve min şerri ma yahrucu minha ve min şerri fitenel leyli ven nehar ve min şerri külle tariqin yetruku illa tariqa yetruku bi hayr ya Rahman. Bunu oku diye peygamberimize tavsiye etti. Bunun manasını toplu olarak vermek daha güzel olacağı için öyle vermeyi düşündük. Değerli kardeşlerim, bu duayı sabah akşam okumayı tavsiye ediyor Peygamberimiz. Kim ki diyor bu duayı sabah akşam okursa hem inatçı şeytanın tuzaklarına düşmez, onun tuzakları boşa çıkar ve hem kendisini haşerattı, başka bir şeydi, bunların şerrinden de korumuş olur. Diyor böyle bir şeyle karşılaşsa bile, olurdu akrep soktu veya başka bir haşerat ona zarar verdi, o zararı büyük olmaz diye buyuruyor. İşte bunu okuyalım. Kitaplarda, dua kitaplarında hangisinde varsa onu da alalım. Okumaya gayret gösterelim. Çünkü çok önemli. Şeytanın tuzakları boşa çıkıyor ve bizi birçok şeylerden, beladan, musibetten, hayvan tehlikesinden de koruyor. Bu nedenle bu dualara ağırlık verelim. İşte burada şöyle buyuruyor. Yaratıklarının yoktan var edip icat ettiklerinin şerrinden, semadan inenin şerrinden ve ona yükselenin şerrinden, yere ektiğinin şerrinden ve ondan çıkanın şerrinden, gece ve gündüz fitnelerinin şerrinden, hayırla kapıyı çalan hariç her kapıyı çalanın şerrinden, Allah'ın iyinin ve kötünün dışına çıkamayacağı noksansız kelimelerine sığınırım. Ya Rahman. İşte bu duayı bol bol okuyalım. İnşallah faydasını da görürüz. Allah-u Teala bizi her türlü kötülükten, nefsimizin şerrinden, düşmanın şerrinden, şeytanın şerrinden ve her türlü mahlukatın şerrinden bizleri korusun ve muhafaza eylesin. Peygamberimiz de bizlerin korunması için bu şekilde duaları bizlere bildiriyor ki ona da Cebrail aleyhisselam bildiriyor. Nasıl korunmamız gerektiğini, ne okumamız gerektiğini bizlere anlatıyor. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etani Cibrilü. Cebrail bana geldi. Şimdi değerli kardeşlerim, hadisleri telif eden İmam Suyuti rahmetullahi aleyh harf sırasına göre hadisleri derlemiş. Tabi kendisi aşağı yukarı 15-20 kitap arası hadis-i şerifleri derleyen kitaplardan almış ve bu şekilde güzel bir şekilde alfabetik olarak bizim önümüze sunmuş. Kendinin kitabında aşağı yukarı 11 bine yakın hadis-i şerif var. Ve eliften ye'ye göre, harf sırasına göre, alfabetik bir sıra şeklinde güzel şekilde koymuş. Ve biz de güzel bir şekilde böyle okuyoruz. Yoksa diğer hadis kitaplarında böyle aramaya çalışsak bu şekilde alfabetik bulmamız mümkün değil. Ama Allah rahmet eylesin o değerli şahıstan, ne güzel hadis-i şerifleri böyle alfabetik bir şekilde sıralamak suretiyle bizim önümüze sunmuş. Ve bu şekilde gelen sıralamaya göre hem güzel bir şekilde okumuş oluyoruz hem de aradığımız hadis-i şerifleri eğer biliyorsak Arapçasını, harf sıralamasını buluyoruz. Bu şekilde hadisleri bulmamız da kolaylaşıyor. İşte o yüzden elif harfindeyiz ve burada etani Cibriyülü, yani Cebrail aleyhisselam geldi diye daha önce de okuduk. Bundan sonra da birkaç hadis daha var. Bu şekilde okuyacağız. Ve Cebrail aleyhisselam geldiği zaman peygamberimize şöyle buyuruyor. Fekale ya Muhammedu, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kün accacen bil telbiyeti, telbiyeyi getirirken yüksek sesle getir. O şekilde buyuruyor. Yani hacca giden kardeşlerimiz bilirler, umreye giden kardeşlerimiz bilirler. Bir kimse bizim ihram yerimiz, mikat yerimiz, ihrama gireceğimiz yer Zulhuleyfe'dir. Medine'ye yakın bir yerdir. Oraya Hazreti Ali'nin kuyuları ismi de verilir. Genellikle oraya gelinir. Medine'ye uğrayan kardeşlerimiz orada ihrama girerler. Ama uçakla direkt gidiyorlarsa, Mekke'ye direkt gidecek olanlarsa o bölgeye gelirler. Zaten o bölgeye geldiği zaman gidenler bilirler. Uçakta anons verilir. Yani ihram mahalline geldik, mikat mahalline geldik. İhrama girin, telbiyenizi getirin ve niyetinizi yapın diye uyarıda bulunurlar. Ama karayoluyla gidenler veya önce Medine'ye giden kardeşlerimiz de Zulhuleyfe mevkiine gelir. Orada zaten orada yapmışlardı. Böyle banyolar var, duşlar var, mescit var. Geniş bir yer. Kendi otelde de olabilir. Orada da olur. Güzelce bir, bunlar müstehap olan şeylerdir. Abdest alır, gusül abdesti alır, ihrama girer. Biliyorsunuz erkekler bir üste vardır, bir altta iki parçadan oluşur, onu giyerler. Kadınların da ihramı kendi giydikleri elbiselerdir. Orada ne yapılır? Niyet edilir. Umreye veya hacca, hangisine gidiyorsa kişi niyet eder. O niyetten sonra telbiye getirir. telbiye getirmek gereklidir. İhramın gereklerinden birisidir Hanefi mezhebine göre. İşte telbiyeyi yüksek sesle getirirler. Yani kadınlar fazla seslerini yükseltmezler ama erkekler seslerini yükseltirler. Diğer yerlerde ses fazla yükseltilmez, dua ederken olsun veya başka bir şekilde. Ama telbiye noktasında böyle bir izin verilmiş ki Allah tarafından gelen bir izin bu ki Cebrail aleyhisselam geliyor peygamberimize bildiriyor, telbiyeyi getirin diyor. Tabii değerli kardeşlerim, telbiyenin çok faydaları var. Telbiye getirenler şunu unutmayacaklar ki hani peygamberimiz diyor telbiye getiren kimse hiçbir zaman telbiye getirmez ki kendisine müjde verilmesin. Ve tekbir getiren kimse hiçbir zaman tekbir getirmez ki ona müjde verilmesin. Sahabe merak ediyor, ey Allah'ın Resulü, o müjde cennet midir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de evet diye buyuruyor. Yani bu nedenle telbiye getirmek çok büyük faziletlidir ve cenneti kazandıracak bir ameldir. Yine peygamberimiz diyor ki telbiye getirirse bir mümin lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek diye bunu söylediği zaman, yani Allah'ım emrindeyim, buyur Allah'ım emrine amadeyim, senin şerikin yok, senin ortağın yok, nimet de sendendir, her şey sendendir, senin şerikin yok, hamd da sana mahsustur diyor. Bu bir şiardır, bu bir akitleşmedir, bir ahitleşmedir ve var olan ahitleri bildirmedir. İşte bu nedenle telbiye geldiği zaman her ağaç, taş, ne varsa peygamberimiz öyle buyuruyor, sizinle beraber telbiye getirir diyor. Kuru ot, toprak, hepsi diyor sizinle beraber telbiye getirir buyuruyor. Böyle de bir manevi hava ve atmosfer oluşuyor. Allah-u Teala bunun şuurunda olan kullarından eylesin. İşte burada peygamberimize buyuruyor. Sonra da diyor ki seccacen bi nahril budni ve bir de diyor kurban kes, kan akıt. Yani hacca gittiğin zaman telbiye yüksek sesle getir, bir de kurban kes diye buyuruyor. Allah-u Teala o güzel yerlere gitmeyi ve o güzel mekanlarda gereği gibi amel etmeyi ve annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz dönmeyi nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

En güzel isimler onundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere okuyacağımız ilk isim El-Vacid Celle Celaluhu ismi mübarekidir. El-Vacid zengin olan, her muradına erişen, dilediğini dilediği zaman bulabilen, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyi vücuda getiren demektir. Yasin suresi. Onun emri, bir şeyi dileyince ona sadece ol demektir. O da hemen oluverir. Aziz kardeşlerim, öyle bir yüce yaradandan, öyle bir hükümdardan bahsediyoruz ki ona zorluk yoktur. O her şeye kadirdir. O olmasını dilediği şeyi anında var edendir. O yönleri tümüyle kuşatan, çepeçevre sarandır. Rahman suresi, iki doğunun ve iki batının Rabbidir. Necm suresi, sonda ilk de Allah'ındır. Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır Celle Celaluhu. Öyle bir yaradandan bahsediyoruz ki, öyle bir hükümdardan bahsediyoruz ki, o kulunu yaratmış, sevgisiyle sarmalamış ve onu dünya yolculuğunda asla yalnız bırakmamıştır. Kaf suresi. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Kuluna, senin yanı başındanım. Seni görüyorum, seni işitiyorum ve meleklerime seni izletiyorum mesajı vererek onu imtihanında yalnız bırakmayan bir yaratıcıdır o. Kaf suresi. Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek zabıt tutarken insan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen, dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın. Kuluna varlığını, zenginliğini, kudretini göstererek kendisini bilmesinde yardımcı olandır o. Fetih suresi. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Zuhruf suresi. Allah gökten belli bir ölçüye göre su indirdi. Şura suresi. Göklerin ve yerin kilitleri ona aittir. O dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla bilir. Şura suresi. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır, dilediğine kız, dilediğine erkek çocuk verir. Aziz kardeşlerim, her şey onun elinde ve onun tasarrufundadır. Ölüm de onun elindedir. Hiç kimse ecelinden
kendisini kurtaramaz. Yasin suresi, gerçekten biz ölüleri diriltiriz. Onların önceden yapıp gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi açık bir kütükte, bir imam-ı mubinde sayıp tespit etmişizdir. Aziz kardeşlerim, her canlı için bir ecel belirlenmiş, takdir edilmiştir. Kimse bu takdiri değiştiremez. Nemrutlar, firavunlar, kendilerini tanrı sananlar ölümden kurtulamadılar. Çünkü o yüce yaradan hükmünü infaz edeceği kimseleri istediği vakitte, istediği yerde bulur. Değerli dinleyenlerimiz, öyle bir hükümdardan bahsediyoruz ki zamanın da hükümdarıdır. Güneş secde ile güne başlarken, zamanın tiktaklarını aydınlıkta ileriye sürerken, ay gece vaktinde alır vazifeyi üzerine, zamanı karanlıkta iletirir ömür takviminde. O bilinen alemlerin de bilinmeyen alemlerin de hükümdarıdır. Fatır suresi, şüphe yok ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Elbette o sinelerin içinde olanları da bilir. O her şeyin en ince teferruatına kadar nüfuz edebilen ve her şeye yetişendir. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Çünkü her şeyin sahibi, gerçek sahibi O'dur. Fatır suresi, ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise zengin ve her hamde layıktır. El-Vacid'dir O Celle Celaluhu. Dilediğini dilediği zaman bulabilendir O. Bizim yüreğimizi, aklımızı ve bedenimizi kudret eliyle tutan, O'nu arayan, dileyen kuluna da kapılarını ardına kadar açıp kendisini bulmasına yardım edendir. Sana şah damarından daha yakınım, haydi gel bana diyendir. O'dan daha yakınım, haydi gel bana diyendir O. Kendisine

kullarına. O kapıda aracılar, kapıcılar yoktur. O kapının adı dua, niyaz kapısıdır. Buluşma mekanı bir seccadedir. Arzın istediğiniz yerine serebileceğiniz bir seccade. Serersiniz seccadenizi, sürersiniz yüzünüzü yerlere. Ellerinizi acz içinde onun sonsuz kudretine uzatırsınız. Gözleriniz yüreğinizle birleşir. Ruhunuz gözyaşı yağmurlarıyla yıkanır. İç dünyanız sadece ona yalvarır, ona sarılır. Ondan, el vacid olandan ister. Aracısız, vasıtasız, korkmadan, sevgi ve ümit dolu bir isteyiştir bu. Dua et, icabet edeyim. Secde et, yaklaş buyuran o güzeller güzeli, o zenginler zengini, o mekanın ve zamanın sahibi, o dilediğini ol emriyle olduran yüce yaradanın huzuruna teke tek muhatap olarak çıkarsınız. O günde 5 vakit çağırmaktadır kullarını huzuruna. Ama biz dilediğimiz vakit, yüreğimizin yandığı her vakit onunla konuşmayı, buluşmayı istediğimiz her vakit konuşabiliriz. Yeter ki isteyelim, yeter ki arayalım ve bulalım onu. Biz aradıkça o Celle Celaluhu bulduracaktır kendini, emin olalım. El-Macid Celle Celaluhu. El-Macid, şanı yüce olan, keremi bol olan, yardımı çok olan, inam ve ihsanı bol olan demektir. İbrahim Suresi. Allah'ın nimetini saymak isterseniz sayamazsınız. Şimdi sizi Kur'an-ı Kerim'in muhteşem iklimine davet edeceğiz. Çünkü bu ismi çalışırken neler hissettiğimizi anlamaya çalışacağız. Dinleyelim sevgiyi ve rahmeti hissedelim. Göklerden arza akan muhabbet yağmuruna varlığımızı uzatalım ve yapışalım. Duha Suresi. Andolsun kuşluk vaktine ve sakinleştiği zaman geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve darılmadı. Ahiret senin için dünyadan iyi olacaktır. Rabbin sana verecek ve sen hoşnut olacaksın. O seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yol bilmez bulup yola iletmedi mi? Seni yoksul bulup zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme, dilenciyi de azarlama. Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat. El-Macid olan Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'i ile hepimize hitap eder. Her ayeti kendimize inmiş gibi okuyalım. Rabbimizin bizimle konuştuğunu hissederek ona cevap verelim. Duha suresini okurken de onun bizim hayatımızdaki ikramlarını düşünelim ve Rabbimize yüreğimizle cevap verelim. Yüce kitabı

Namazımızı sabah ve akşam okudukça, günler geçtikçe, ilerleyen zaman içinde Rabbimizin bize başımızdan geçen nice olaylarla, ben seni bunca geçen yıl içerisinde hiç yalnız bırakmadım kulum buyurduğunu hissedeceğiz. O El-Macid'dir Celle Celaluhu. Hiçbir kulunu, kendisine inanan, iman eden hiçbir kulunu hayat yolunda yalnız bırakmaz. Nice nimetlerle ikramlandırır kulunu. Hava, su, ışık ve ısı, nimetlerini zaten hiçbir yarattığından esirgemeyendir o. Kendisine inanmayana bile dünyada bu lütuflarını kısmayan El-Macid'dir o. Keremi bol, inam ve ihsanı çok olandır o. Rabbimizin bize özel olarak verdiği ikramları da düşünelim. Dünya seni aldatmasın kulum. Asıl yurt ahiret yurdudur ve orası senin için daha hayırlıdır. Hazırlığını ahirete göre yap diye seslenir kuluna. Rabbimizin nimetlerini öylesine düşünelim ki, onsuz iken, onu bilmezken, gerçek anlamda kimsesizdik. Onu bulduğumuz an, sığınılacak kapıyı da bulduk. Gerçek barınma ve sığınma, onu bulup ona sığınabilmektir. Zira kulunu her kötülükten koruyabilecek tek kapıdır o. Onu bilmeden önce şaşkındık. Onu bilince yolumuzu dosdoğru yol olan tek yolu bulduk. Fakirlik, onsuzluğun gerçek adıdır. Zenginlik, onu bulmanın tadıdır. Onu bulan dünyayı da ahireti de bulmuş ve kazanmıştır. Zenginlik iki cihanın saadetinin kazanılmasıdır. Zenginlik gerçek huzurun adıdır. Rabbimiz her şeyin bana ait olduğunu, Malikel mülk olanın ben olduğunu gördün kulum. O halde sana emanet olarak verdiklerim seni şımartmasın. Sen de sana verdiklerimle yeryüzündeki yetimlere, fakirlere yardım et ve seni getirdiğim noktaları görerek beni şükranla an buyurur. Var olma nimetine, hidayet nimetine, akıl nimetine, yürek nimetine, sağlık, varlık, huzur, güzellik nimetine ve de en mühimi Habibine, iki cihan sultanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma nimetine, şükreden kullarının şükürlerine karşılık nimetlerini arttıracağını vaat eder Allah o muhteşem kelamında. Bilmeye yolculuktayız, bulmaya yolculuktayız, bileceğiz, bulacağız ve olacağız inşallah. Kafir ölür, mümin olur, ne güzel bir sözdür. Olacağız inşallah. El-Macid olanın yardımıyla Celle Celaluhu. Ya Rab, kusurumuzu affet,
Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون.

لا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.

رحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون.

فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين.

آدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال

ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا

حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.

أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط

الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت

أعمل. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El eman, el eman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Müslümanlar, gelin dünyanın her yerine yayılmış olan zulme ve kargaşaya son verelim. İnsanın insana tahakkümünü kökünden kazıyalım. Beşeriyetin gerçek yerini alacağı, insanların şerefle, özgürce, adalet ve kardeşlik içinde yaşayabileceği, Kur'an'ın gösterdiği çizgi üzerinde yeni bir dünya kuralım. Çünkü hak ve adalet neredeyse biz de oradayız. Ölüme razıyız. Zilleti hiç kabul etmeyiz. Allah yolunda ölüm ne kadar tatlıdır. Biz imanla diriltmişiz kalpleri. Biz İslam'la hürriyete kavuşturduk milletleri. Biz Kur'an'la düzelttik kusurları, ayıpları. Biz güney ve kuzeylere atılıp gittik. Nurlar yaydık, aşağılıkları mahvettik. Müslümanlar, Hindistan'da ya da Mağrip'tekiler, ey kardeşim, ben sendenim, sen de bendensin, sen benimsin. Irkımı, nesebimi sorma bana. Çünkü annem ve babam İslam'dır. Biz bununla kaynaşmış kalpleriz.

bana seni gerek seni. Ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır, tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem. Sensin dünü gün endişem, bana seni gerek seni. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, mecnunlara Leyli gerek, bana seni gerek seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni. Yunus durur benim adım, gün geçtikçe artar odum. İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni.

keman ebru, nala kurban edersem can sana. Bin benim gibi ider her laksa can kurban sana. Mihrini canda ezelden saklar idim, sanma kim dar-ı dünyada görüp hayran olup duracağım sana. Dilde gamzen zahmına merhem didim dilber, dedi. Tiri müjganım yeter, her lahzada derman sana. Pertevi hüsnün meğer, eflake düşmüş ay o gün. Gece gündüz rezm vurup olmuş durur hayran sana. Hubluk sende tamam olduğuna hacet budur. Katibi kudret ki yazmış ol hattı reyhan sana. Hune dil yaşınla adli, gerçi seyl oldu diri. Kanlı yaşın görecek, rahmeylemez canan sana.

Didara talip olan olmaz cinana muhtaç. Canana ihtiyacit, gel olma cana muhtaç. Kaşınla kirpiğinden kattüme gamze bestür. Şemşir zenler olmaz tiru kemana muhtaç. Ol afitabın bitsem haki derinde mesken. Bir zerre olmaz idi kasr-ı cinana muhtaç. Çün macera bilindi, başından oldu takrir. Ol nesne kim ıyan, olmaz beyana muhtaç. Adli, nigara halün arz et, niyaz birle. Derviş olanlar

Sevdim yürekten, uyumadım günlerce, sensiz gecelerde, sessiz gecelerde, sevgin yaktı. Özlemin yaş oldu, taştı gözümde, aktı dinmeden, kimse bilmeden, kimse silmeden, umudumu kesmeden. Kanadı yaram, dağladım, ben ağladım, bel bağladım, acıdıkça canım, seni aradım. Uçkırdı gönlüm, kederinden, derinden, yalnız ben dinledim, yalnız ben inledim. Kök gibi söküldü, dallar büküldü, ezildi, büzüldü, kopmadı, direndi. Yaprakları döküldü, bir kök kaldı derinde, yaralı, ezik, bıkmadı, dönmedi gönül sevdandan, bilendi.

Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelinin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsın ki. Hiç olmasa yanımdan kovarım. 3,5 soysuzun ardında zaharlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çivte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım.

Siyasetin kanı servet, hayatı satvettir. Zebunküş Avrupa bir hak tanır ki kuvvettir. Donanma ordu yürürken muzafferen ileri, üzengi öpmeye hasretti garbın elçileri. O ihtişamı elinden niçin bıraktın da bugün yatıp duruyorsun ayaklar altında? Emin olun, bizi meyus eden felaketler, vazife hissine biganelik belası bütün. Küçük büyük ne vazifem desin de iş yürüdün. Neden vezaifi taksime hiç yanaşmıyoruz? Olursa bir kişinin koltuğunda 10 karpuz, öbür gelişte de mümkün değil selametimiz. Yazık, yazık ki bu yüzden bütün felaketimiz. Neden uhuvvetiniz böyle münhasır namaza? Çıkınca avluya herkes niçin boğaz boğaza? Bugün nasibini yerleştirince kursağına, yarın nedir onu bilmez yatar dönüp sağına. Yıkılsa arş-ı hilafet, tıkılsa kabre vatan, vazifesinde değil çünkü hepsi Allah'tan. Ne hükmü var ki esasen yalancı dünyanın? Ölürse yan gelecek cennetinden Mevla'nın. Fena kuruntu değil, ben derim sorulsa bana, kabul ederse cehennem, ne mutlu amca sana. Gökten inmez bir de hiçbir şey, bütün yerden taşar. Kendi ahlakıyla bir millet ölür yahut yaşar. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Daha mektepte çocuktuk, bizi yıldırdı hayat. Oysa hiç korku nedir bilmeyecektik heyhat. Neslim ürkekmiş, evet, yoktu ki ürkütmeyeni. Yürü oğlum diye teşcih edecek yerde beni, diktiler karşıma bir kapkara müstakbel ki, öyle korkunç olamaz hortlasa devler belki. Bana dünyaya çıkarken batacaksın dediler. Çıkmadan batmayı öğren, ne kadar saçma hüner. Yeisi ezber bilirim, azmi yüzünden tanımam. Doğduk, yaşamak yok size derlerdi beşikten. Dünyayı mezarlık bilerek indik eşikten. Ne hisli validelerdir bizim kadınlarımız. Yazık ki anlatacak yok da yanlış anladınız. Yazık ki onları tasvir eder birer umacı, 5-10 romancı, sıkılmaz 5-10'da maksatçı. Beşer ki kuvveti bahşetmiyor henüz hakka. Ne çare var onu kuvvetle almadan başka? Yeisi tekfir eden imanıma olsun ki yemin, bize telkini ümit etmediler, yoksa bu din yine dünyalara yaymıştı yeşil gölgesini. Yine hakkın sesi boğmuştu dalalin sesini. Bir ışık gösteren olsaydı eğer, tek bir ışık, biz o zulmetleri 1000 parça edip çıkmıştık. Bir adam dursa da bir zalim imamın yüzüne, adli emretse, bu zalim de onun hak sözüne, inkiyat eyleyecek yerde tutup kıysa ona, o mücahit yazılır ta şühedanın başına. Lafz-ı muhkem yalınız anlaşılan Kur'an'ın, çünkü kaydında değil hiçbirimiz mananın. Ya açar Nazm-ı Celil'in bakarız yaprağına, yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için. Misyonerler gece gündüz yeri devretmediler. Ulema vahyi ilahiyi mi bilmem bekler. Bilmiyorlar ki bu şiddetlerin olmaz hükmü. Göz yılar önce, fakat sonra kanıksar ölümü. Sanıyorlar kafa kesmekle, beyin ezmekle fikri hürriyet ölür. Hey gidi şaşkın hazele! Daha kuvvetleniyor kanla sulanmış toprak. Ekilen gövdelerin hepsi yarım fışkıracak. Adam ister yalınız, etmeye bir kavmi adam.
doğru yol işte budur gel diye sen bir yürü de o zaman bak ne koşanlar göreceksin sürüde. Karşında ziya yoksa sağından ya solundan tek bir ışık olsun buluver, kalma yolundan. Geçmişten adam hisse kaparmış, ne masal şey. 5000 senelik kıssa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Müslümanlık denilen ruhu ilahi arasak, Müslümanız diyen insan yığınından ne uzak. İhtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? Ne büyük söyle, ne çok söyle. Yiğit işte gerek. Lafı bol, karnı geniş soyları taklit etme. Sözü sağlam, özü sağlam adam ol, ırkına çek. Meramın ölmeyebilmekse ölmemek mümkün. Saçıp savurduğun enfası ömrünün lakin, dedin de birkaçı olsun hüda yolunda feda. Şu mavi kubbeye gömdün mü bir sürekli seda? Sineler gayzını faş etmeye dursun varsın. Vakti gelsin o zaman var mı yürek anlarsın.

Hoş ol cennetin ırmakları, akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri, öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri. Cennet bağının gülleri, kokar Allah deyu deyu. Kimi yiyip kimi içer, hep melekler rahmet saçar. İdris Nebi hulle biçer, biçer Allah deyu deyu. Altındandır direkleri, gümüştendir yaprakları. Uzandıkça dudakları, biter Allah deyu deyu. Aydan arıdır yüzleri, miski amberdir sözleri. Cennette huri kızları, gezer Allah deyu deyu. Hakk'a aşık olan kişi, akar gözlerinin yaşı. Pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Ne dilersen haktan dile, kılavuzla gir bu yola. Bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyu deyu. Açıldı gökler kapısı, rahmetle doldu hepsi. Sekiz cennetin kapısı, açar Allah deyu deyu. Rıdvan durur kapı açan, İdris durur hulle biçen, Kevser şarabını içen, kanar Allah deyu deyu. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına. Yarın Hakk'ın divanına varam Allah deyu.

ağlasa aşık, belayı hicr ile nalan olup, gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup, gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup,

beyabanına her gün eylese seyru sefer. Her yice mihnet serayı firkate mihman olur. Razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, sinesinde naveki dilduzlar pinhan olur. Dilberinden rahmegar olmasa ol dil hasteye, kimseler derdine derman edemez imkan olur. Birseler mülki cihanın tacı tahtü devletin, avni köyün terk etmez başına sultan olur.

aşk ile viran eden gönlünü mamur istemez. Hatırın mahzuniden bir lahza mesrur istemez. Akisar olup heva ile gubar olan gönül, akirah-ı yardan birden özün dur istemez. Hoş gören akil fena tavrını şöhret gözlemez. Künce uzlet isteyen kendiye meşhur istemez. Lalinaba meyl kılmaz barın pürhun iden, damenin pür eşk iden lü'lü'yi menşur istemez. Aşk nakdi bir hazinedir, ana yoktur zeval. Malik olan avniya bir gence gencur istemez.

Allah'a hamdü sena ederiz. Ona döneriz. Nefislerimizin fenalıklarından ve kötü amellerden ona sığınırız. Allah'ın doğru yola eriştirdiğini kimse yoldan çıkaramaz. Allah'ın şaşırttığını da kimse yola koyamaz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir. Eşi ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey Allah'ın kulları! Allah'tan korkmanızı, ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Ey insanlar! Bugününüz nasıl mukaddes bir gün, bu ayınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehirse, biliniz ki canlarınız, mallarınız, ırzlarınız da Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar bu mukaddes gün, bu mukaddes ay, bu mukaddes şehir gibi yek diğerinize karşı mukaddestir. Bunlara tecavüz haramdır. Ashabım, yarın Rabbinize kavuşacaksınız. Bugünkü her türlü hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski adetlere dönerek birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunup doğrudan işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin.

Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermeniz gerekir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyeden kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu, amcam Abbas'ın faizidir. Ashabım, cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu amcazadem Rebya'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurma gücünü ebedi surette kaybetmiştir. Fakat siz bu kaldırdığım şeyler dışında küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınlarınızı Allah emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki haklarınız, onların aile yuvanızı sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemesidir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa onları men edebilirsiniz. Kadınlarınızın da sizin üzerinizdeki hakları meşru bir şekilde her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir. Onlar sizin haklarınıza riayet etsinler. Siz de onlara nezaketle muamele ediniz. Bir kadının kocasının izni olmadıkça onun malından bir şeyi başkasına vermesi helal olmaz. Ey müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi anlayınız. Muhakkak ki Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır. Hiç kimsenin başkaları üzerinde üstünlüğü yoktur. Şeref ve üstünlük ancak faziletledir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bütün Müslümanlar kardeştir. Eşit hakka sahiptir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir şeye, bir hakka tecavüz etmek, gönül rızası olmadıkça başkası için helal olmaz. Haksızlık yapmayın. Haksızlığa da boyun eğmeyin. Başkalarının haklarını gasp etmeyin. Sakın benden sonra kafirlerin yaptığı gibi birbirinizle boğuşmayın. Ashabım, kendinize de zulmetmeyin. Kendinizin de üzerinizde hakkı vardır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını Kur'an'da vermiştir. Varise vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün Müslümanların ilencine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi kimselerin ne tevbelerini ne de şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Her cani kendi suçundan sorumludur. Hiçbir caninin işlediği suçun cezasını evladı çekemez. Hiçbir evladın suçundan da babası mesul edilemez. Ey insanlar! Aşırı gitmekten sakının. Evvelkilerin mahrum olmalarının sebebi dinde ifratlarıydı. Hac usullerini benden öğrenin. Ey müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız.
O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ey insanlar! Allah'a ibadet edin. 5 vaktinizi kılın. Ramazan orucunu tutun. Emirlerime itaat edin. O takdirde Rabbinizin cennetine girersiniz. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha hiç buluşamayacağım. Bu nasihatlerimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki kendisine bildirilen kimse burada bulunanlardan daha iyi anlayarak daha iyi muhafaza etmiş olur. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. Ne dersiniz? Risaletimi tebliğ ettim mi? Vazifemi yaptım mı? Evet. Yemin ederiz ki tebliğ ettin. Bize vasiyet ve nasihatte bulundun. Böylece şehadet ederiz. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.